0: Ey varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatıysa zati, ezeli ve ebedi olan, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığıysa hiçbir varlığa bağlı olmayan Hayyu Kayyum. Ey Hayyu Kayyum! Ey Hayyu Kayyum!
1: Allah'ım, cömertlik ve ikramınla yüklü bulutların coşkun yağmurları gibi devam edip artan, cömertlik ve inamlarının değerli, enfes ve latif tecellileriyle gelişip çoğalan, ezeliyetine münasip tarzda kesilmeyen ve ebediyetine layık şekilde sona ermeyen en üstün, en güzel, en yüce, en zahir, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek ve en latif salavatın ve en mükemmel, en fazla, en ziyade, en yüksek, en yüce ve en devamlı selamın bir salatü selam, bir rahmet ve rıza ve bir af ve mağfiret manasında göz kamaştıran parlak nur, pek kesin delil, uçsuz bucaksız bir derya, aydınlığı pek şiddetli nur, pek parlak güzellik, pek üstün heybet, fevkalade mükemmel ve yarattıklarının en hayırlısı kulun, Habibin ve Resulün olan Muhammed'in üzerine olsun. Senin yüce zatına yakışır şekilde ona ve aynı şekilde onun âl ve ashabına salat et. Allah'ım, bu salavat sebebiyle günahlarımızı bağışla. Gönlümüze ferahlık ver. Kalplerimizi temizle, ruhlarımızı rahatlat. Sırlarımızı pâk eyle. Kalbimizden geçenleri ve düşüncelerimizi arındır. Sırlarımızdaki bulanıklığı berraklaştır. Hastalıklarımıza şifa ver. Feth-i Mübin'in nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç. Merhametinle, ey merhametlilerin en merhametlisi ve ikram edenlerin en kerimi. Senden Habibine ettiğin salavatının nurları hakkı için rızanı, affını, cennetini ve bizleri sırat-ı müstakim üzere istikamette tutmanı diliyoruz. Rahmetinle nasip eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, ona salat et. Ki onunla sırlar açılıp nurlar parladı. Elinde hakikatler yüceldi. Adem'in ilimleri en geniş şekliyle kendisine indi. Ve bunlarla bütün mahlukatı aciz bıraktı. Akıllar da onlara ulaşmada çaresiz kaldı. Bizden ne geçmiş ne gelecek hiç kimse onun yüksek ilimlerini kavrayamadı. O öyle bir kimsedir ki melekût bahçeleri onun güzellik çiçekleriyle güzel. Saltanatının havuzları onun nurlarının feyziyle dopdolu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Her şeyin varlık sebebi o. Vasıta olmayınca netice de olmaz sözünde ifade edilen hakikat gibi. Ona yüce katına yakışır şekilde salat et. Çünkü o buna layıktır. Allah'ım, o zat seni tanıtan bütün hakikatleri kendinde toplamış sırrın ve huzurunda duran en büyük teşrifatçındır. Allah'ım, beni onun soyundan gelenlerin arasına kat. ve o asalete layık bir fert olmayı nasip eyle. Onu bana hakkıyla tanıt ki, onunla cehalet barınaklarından zarar görmeyeyim. Faziletin pınarlarından susuzluğumu gidereyim. Beni yardımınla koruyarak, onun gittiği yoldan huzuruna götür. Beni her bir varlıkta isim ve sıfatlarının ayrı ayrı tecellilerini görme zenginliğine ulaştır ve kainatı kaplayan vahdet deryasının kaynağına daldır ki sadece o birlik şuuruyla göreyim, işiteyim, bulayım ve hissedeyim. Allah'ım, seni tanıtan en büyük üstad ve teşrifatçını, ruhumun hayatı, onun ruhunuysa benim hakikatimin sırrı ve onun hakikatini de ilk hakikatin tahkikiyle alemlerimi kaplayan bir hakikat eyle. Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezeli ilmiyle tespit eden ve kendisinden önce hiçbir şey olmayan evvel. Ey her şeyin sonunu ezeli ilmiyle belirleyen ve bunu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi hülasalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız kendisi baki kalan ahir. Ey her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihazlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkalade mükemmel ve güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen zahir. Bütün varlıkların iç yüzlerini ve bilhassa canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve varlıkların iç yüzüne hükmeden batın. Kulun Zekeriya aleyhisselamın seslenişine cevap verdiğin gibi benim seslenişime de cevap ver. Rızana giden yolda bana yardım et ve rızana kavuşmak için bizzat beni destekle. Beni kendine bağla ve diğer varlıklarla arama perde koy. Allah, Allah, Allah. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, muhakkak ki seni söz verdiği yere geri döndürecektir. Ey Rabbimiz! Bize yüce katından bir rahmet ver ve işimizde senin rızana erişmek için başarı nasip et. İşimde bir genişlik ve çıkış yolu ihsan eyle. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salavatı, selamı, tahiyyesi, rahmeti ve bereketi kulun, nebin, sevgilin, resulün ve ümmi peygamberin Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına olsun. Ona tekler ve çiftler sayısınca ve senin noksansız ve mübarek kelimelerin adedince selam eyle.
0: Allah'ım, en üstün salavatını, en mükemmel tahiyyatını ve en güzel selamlarını, peygamberliğin başlangıcı ve sonu, risalet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, mahşer gününde Kevser havuzunun ve şefaatin sahibi, melek ve insanların en seçkin efendisi, Hak Teâlâ'nın diğer varlıklara karşı delili, peygamberlerin sultanı, tetkik ehli olan asfiyanın delili, Rabbül Alemin'in sevgilisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e nasip eyle. Allah Teala ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin. Allah'ım, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun al ve ashabına salat eyle. Allah'ım, sayesinde çözümsüz işlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların karşılandığı, isteklerin elde edilerek güzel bir sonla dünyadan göçme bahtiyarlığına erişildiği ve mübarek yüzü suyu hürmetine buluttan yağmur inmesi için sana dua edildiği Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her göz açıp kapamada ve her nefeste sonsuz ilminle bildiğin şeyler sayısınca mükemmel bir salat ve eksiksiz bir selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, senin bildiğin şeyler sayısınca ve senin mülkün devam ettiği sürece daimi salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ezelden ebede kadar senin ilminde var olan şeyler sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım, ümmi, sevgili, kadri yüce ve şerefi büyük olan peygamberin, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına salat ve selam eyle.
1: Allah'ım, zatının nuru ve ilahi isim ve sıfatların bütün eserlere sirayet etmiş bir sırrı olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilahi ilminde var olan şeylerin kat kat çarpımları sayısınca ve varlığın devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar, her bir okuyucunun Kur'an'ın kelimelerini okuduğunda, Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarına yansıyan Kur'an harfleri sayısınca salat, selam ve bereket ihsan eyle. Ey ilahımız! Bu salavatlardan her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütufta bulun.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı.

Kutları eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azim zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nestaîn. Allahümme ya sâbikal gavsi, ya sâmi'as savti ve ya kâsiyel izâme lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azâmil âkhira. Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Değerli Çağrı Efendim dinleyenleri, Cevşenül Kebir vakti başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531-665-3747, 0539-772-1686.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546-189-7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412-236-0168, 0533-938-7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni aşk. Gel gör beni aşk neyleri. Derde girişti.

gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gel gör.

sensin. Dertli bülbüllerin dilinde sensin. Habibi Kibriya yolunda sensin. Sevda kervanının

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Resulullah'a bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse, böyle biri hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: İlk icatlar. Radyo. Birçok mucit radyo dalgalarıyla uzun mesafe iletişimi üzerinde çalışsa da burada kupayı 1895 yılında Guglielmo Marconi'ye teslim ediyoruz. En kullanışlı prototipi icat etmeyi başaran Marconi, kablosuz telgraf sisteminin de babası olarak bilinir.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Keskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı efendim.

özleminle kavrulduk. Vuslatadır feryadımız, çilemizle yoğrulduk. Gel de bitsin hazanımız. Sen

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şüphesiz bu din kolaydır. Kim güçleştirmeye kalkarsa ona yenik düşer.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Allah'ın emir ve yasaklarına çok dikkat edenler. Abdullah'ın kızı Eşşifa, yavaş yavaş yürüyen ve konuşan bazı gençleri görünce, "Bu ne demek oluyor?" dedi. Oradakiler, "Bunlar nasik, yani Allah'ın emir ve yasaklarına çok dikkat eden kişilerdir." dediler. Bunun üzerine Eşşifa şöyle dedi, "Vallahi Ömer, konuştuğunda sesini güzelce duyuran, yürüdüğünde hızlı olan, vurduğunda da insanın canını yakan birisiydi. Gerçek nasik odur." Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, hikmetin ilgi çekenleri. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir, "Şu kalpleri güçlendirin, onlar için hikmetin ilginç olanlarını arayın. Çünkü bedenlerin usandığı gibi onlar da usanırlar." Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ilmin değeri. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir, "Kaldırılmadan önce ilme sarılın. Onun kaldırılması ilmi nakledenlerin ölümüdür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda şehit olanlar alimlerin şeref ve üstünlüklerini görünce Allah'ın kendilerini alim olarak diriltmesini isteyecekler. Kişi alim olarak doğmaz. İlim ancak öğrenmekle olur." Ebu Derda radıyallahu anh, açık kapı. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir, "Kralların kapılarına gelen kimse ya ayakta durur ya da oturur. Kapalı bir kapı bulan kimse yanında açık bir kapı bulur. Dua edense duası kabul edilir. İsterse ona verilir." Selman-ı Farisi radıyallahu anh, İlmin ortaya çıkması. Selman radıyallahu an şöyle demiştir, "İlmin üstünlük sağlayıp amelin ortadan kaybolması, insanların dillerine bağlanıp kalplerinden alakayı kesmeleri yakındır. Bunu yaparlarsa Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürler." Ebu Hureyre radıyallahu an, insanlar gittiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir, "İnsanlar gittiler, nesnas kaldı. Nesnas nedir?" diye sorulunca o da, "İnsan olmadığı halde insana benzeyenlerdir." cevabını verdi. Amr bin el-As radıyallahu anh, bıkıp usanmadığım üç şey. Amr bin el-As radıyallahu anh şöyle demiştir, "Şu üç şeyden bıkıp usanmam. 1. Bana anlayışla davrandığı sürece dostumdan, 2. Üzerimi örttüğü sürece elbisemden, 3. Beni taşıdığı sürece bineğimden." Enes bin Malik radıyallahu an, o özellikler. Enes radıyallahu an şöyle demiştir, "Evs'le Hazreç kabileleri birbirlerine karşı övündüler. Evs'liler şöyle dediler, meleklerin yıkadığı Hanzele bizdendir. Arıların etini koruduğu Asım bin Sabit bizdendir. İki defa şehit olan Huzeyme bin Sabit bizdendir. Ölümünden dolayı arşın sarsıldığı Sad bin Muaz bizdendir." Hazreçliler de şöyle dediler, "Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında sadece kendilerinin Kur'an okuduğu dört kişi bizdendir. Zeyd bin Sabit, Ebu Zeyd, Muaz bin Cebel ve Kur'an okuyanların önde geleni Ubey bin Ka'b." Allah'ın şiirinde Ruhul Kudüs'le Cebrail'le desteklediği Hasan bin Sabit de bizdendir. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Bile vurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım Veysel Karahani gibi. Kızgın çölde Bilal'im, sebatımda sen vardın. Gurbet elde Cafer'im, hicretimde sen vardın. Ya Muhammed, sen vardın her baharın özünde. Esarette Hubeyb'im, selamında sen vardın. Benim karanlığıma sen güneşi uzattın. Ağran her gecemin sabahında sen vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı Akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini. Yerde gökte övülen adına selam olsun. Ezanlarla yücelen yadına selam olsun. Ya Muhammed, mahşerde yalnız bırakma bizi. Şefaat ey sevgili, şanına selam, selam olsun.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

Kur'an coğrafyasının değişik iklimleri olan değişik surelerden hiç olmazsa küçük küçük parçalar ezberleyiniz. Anlamını bilerek namazlarınızda okuyunuz bunları. Göreceksiniz, namazlarınızdan farklı bir haz almaya başlayacaksınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat. Muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
13: Müslüman girdiği çevreye uyan değil, girdiği çevreyi inancına uydurandır. Bu anlamda etken ve etkin insandır.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yokluğun içimde bir yangın gibi. Hasretin, hasretin özümde saklıdır baba. Resmine bakıp da ağlarım şimdi.

0: Mahşere babam, mahşere babam.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Allah Resulünden mesajlar. Ey inananlar! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Rabbim, ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah Resulünden mesajlar.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek bir, başkalarını beğenmemek uçtur.

0: Afi fıkı.
1: Ve fil bakari, sığırda ise, vel ma'zi, keçide ise, yine keçiyle ilgili iki yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani, iki yılını kesinlikle doldurmalıdır. İki yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fithalifeti ve üçüncü yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni, koyunda ise bir yılını tamamlamış olmalı. Ve dehale fithaniyeti, ikinci yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar, şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde, ölev ki bir yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.
0: Şafii fıkhı.

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
5: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
6: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, işlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
4: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.

Selamünaleyküm arkadaşlar. İhramımızı giydik. Tıpkı bir kefen gibi herkesin sıfırlandığı, hiçbir makam, hiçbir mertebe bırakmadan herkesi sıfırlayan, herkesi toprakla aynı seviyeye getiren kefen kıyafeti gibi. Yani hiçliğin kıyafeti gibi, ölümün kıyafeti gibi biz de burada ihramımızı giydik. Bir nevi ölümün provasını yaptık. Ve ihramı giymeden önce asıl ki kıyafetlerimizden soyunduk. Aynı o şekilde dünyanın kirlerinden de soyunduk. Dünyanın yüklerinden, kalp yüklerinden de soyunmuş olduk. Sonra 7 defa tavafımızı yaptık. Nasıl ki kainat Kabe'nin etrafında dönüyor, biz de Kabe'nin etrafında dönme şuurunun çok daha ötesinde Rabbimizin rızasının etrafında pervane olmaya çalıştık. Derdimiz bu oldu. Ve tavafımızı tamamladıktan sonra tavaf namazımızı da kılıp saya geçtik. Say ne demek? Biraz da bundan bahsedelim. Hacer validemizden bahsedelim. Bundan yüzler, binler yıl öteye gidelim. Hacer validemizle İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın hikayesini dinleyelim. Mekke Ümmül Kura'dır. Şehirlerin anasıdır. Şehirlerin anasına geliş hikayesi de aslında bir nevi Hazreti Hacer validemizin, Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in hikayesi olsa gerek. Rivayetlere göre Hazreti Adem cennetten Serendip adasına gönderildi. Hazreti Havva validemiz de buraya Mekke'ye gönderildi. Ve yine rivayetlere göre burası sulak bir araziymiş, yeşillik bir araziymiş. Daha sonra böyle kurak bir hale gelmiş. Özellikle Nuh tufanından sonra Kabe'nin izleri buradan silinmiş. Nuh tufanından yıllar yıllar sonra Hazreti İbrahim'in hikayesi başlıyor. Hazreti İbrahim Urfa'dan, Harran bölgesinden uzaklaşıyor, Nemrut'tan uzaklaşıyor ve Mısır'a geliyor. Firavun'un sarayına geliyor. Firavun, Hazreti İbrahim'in eşi olan Sare'ye kötü bir maksat, kötü bir niyetle yaklaşmak isteyince onu böyle Sara tarzında bir titreme hali alıyor. Firavun bunun mucizevi bir hal olduğunu anlayıp çok korkuyor ve çokça özür dileyip onlara bir de köle vermeyi teklif ediyor. Bu kader planında aslında Allah'ın çizdiği çok enteresan bir çizgidir. İbrahim Aleyhisselam ve Sare annemize Hacer validemiz köle olarak veriliyor. Ve aslında bundan sonra başlıyor esas hikaye. Çünkü İbrahim Aleyhisselam sürekli kendisine bir evlat, erkek çocuk verilmesi için Allah'a niyaz ediyordu. Yaşı bir rivayete göre 100'ü aşmıştı ve Sare annemiz de maalesef çocuk verememişti. İbrahim Aleyhisselam erkek bir çocuğu olması ve neslinden salihler çıkması için çok dualar ediyordu. Sare annemiz bu duruma çok üzülünce Hacer validemizin Hazreti İbrahim'le evlenmesini kendisi teklif etti. Daha sonra Hazreti İbrahim bunu kabul etti ve Hacer validemizle evlendi. Evlendikten sonra Hazreti İsmail doğdu. Sare validemiz Hazreti İsmail doğduktan sonra Hacer validemizi çok kıskanmaya başlamıştı. Ve düşünün, iş o mertebeye geldi ki Hazreti İbrahim gibi merhametiyle, şefkatiyle meşhur olan bir peygamberden Hacer validemiz gibi birisini, böyle saliha bir kadını kovmasını istedi. Hatta şehirden uzaklaştırmasını, başka bir yere götürmesini istedi. Böylesine kıskanmıştı. Hacer validemiz ilk onlara geldiği zaman bir köleydi ama aslında asil bir aileden geliyordu. Bir rivayete göre Kıpti olan bir kralın kızıydı fakat daha sonra köle olarak ele geçirilmişti ve köle olmuştu. Bu şekilde Hazreti İbrahim'le evlendi. Aslında nesli soylu bir aileden geliyordu. Hacer validemiz durumun farkındaydı, üzülüyordu ama sesini çıkarmıyordu. Hazreti İbrahim çok tereddüt etti fakat sonra ilahi ferman geldi. Allah aynı Sare annemizin istediği gibi Hacer validemizi uzaklaştırmasını Hazreti İbrahim'den istedi. Hazreti İbrahim o kadar kendini kötü hissetti, o kadar duygulandı ki fakat karşı gelemedi ilahi emre ve aldı Hacer validemizi şehrin dışına götürmeye başladı. Bir nuru takip ediyordu ve İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye kadar geldi. Mekke'de o nur kaybolmuştu ve bildirilen yer tam olarak Kabe'nin yanıydı. O zamanlar Kabe henüz inşa edilmemişti. Kabe'nin yerinde hiçbir şey yoktu. Nuh tufanından sonra burada Kabe'nin en ufak bir izi dahi görünmüyordu. Hazreti İbrahim'in Hacer validemizi bıraktığı yer şu arka taraflarda bir yer. Yani bugün Zemzem kuyuları diye bildiğimiz yer. Ve hikayede zaten böyle enteresan bir hikaye. Hacer validemiz o kadar çok duygulanmıştı ki ya İbrahim dedi, hiçbir yiyeceğin, hiçbir suyun bulunmadığı, hiçbir şeyin bulunmadığı, hiçbir ağacın dahi bulunmadığı bu yere bizi bırakıp terk mi ediyorsun dedi. Hazreti İbrahim çok duygulanıyor ama hiçbir şey söyleyemiyordu. Hazreti Hacer'in yalnızlığını hissetmeye çalışıyordu. Hazreti İbrahim orada Hazreti Hacer'i bıraktı ve uzaklaşmaya başladı. Hiçbir şey söyleyemedi. Nitekim Hazreti Hacer, ya İbrahim dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü. Dedi ki, bu Rabbinden gelen bir emir midir? Hazreti İbrahim bir şey söyleyemeden boynunu büktü. Hazreti Hacer validemiz de dedi ki, eğer Rabbinden gelen bir emirse bizi sabredenlerden bulacaksın ya İbrahim dedi. Bizi Allah'a emanet et ve sen Rabbin ne buyurduysa git onu yap. Evet, bu teslimiyet o
kadar güzel bir teslimiyet ki ancak imanla gelir böyle bir teslimiyet. Nedir o imanla gelen teslimiyet? Bakın Bediüzzaman Hazretleri bunun tespitini ne kadar güzel yapıyor. Diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyini iktiza eder. Yani bir insan dünya ve ahiret saadetini istiyorsa veya bir insan dünyada saadet eksikliği yaşıyorsa, mutlu değilse bir önceki aşamaya gitsin baksın. Tevekkül yok demektir. İnsan tam manasıyla Allah'a tevekkül edemiyor, Allah'ı vekil tayin edemiyor demektir. Biz hukuktan anlamayız. Hukuktan anlamadığımız için bir avukatı vekalet vererek vekil tayin ederiz. İşte aynı o şekilde bizim gücümüz, kudretimiz hiçbir şeye yetmez. Biz aciziz. Bunu fark edersek, sonsuz acizliğimizi fark edersek, sonsuz kudret sahibi olan Allah'a tevekkül eder, vekaletimizi ona veririz. Geleceği elinde tutan bir tek o var, biz anlamayız. İşte o yüzden vekaletimizi Allah'a vermemiz gerekir. Tevekkül olmazsa iki cihan saadeti olmaz, dünya ve ahiret saadeti olmaz. Tevekkül yoksa bir önceki aşamaya gidip bakalım, acaba teslimiyet var mı? Teslimiyet yoksa bir önceki aşamaya gidip bakalım, acaba tevhid kalbimizde yerleşti mi? Eğer tevhid yerleşmediyse bir önceki aşamaya gidelim. Biz iman ettik mi? Evet, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti daireni iktiza eder diyor. Ve onlar Hacer validemiz ve İsmail ve İbrahim'in öyküsü tamamen bir tevekkülün öyküsüydü. Daha sonra Hacer validemiz Hazreti İbrahim'in bıraktığı erzak ve suyla idare etti ama erzak bir süre sonra bitti, su da tükendi. Güneşin alnında, o sıcacık ortamda, daha bu binaların, bu yapıların hiçbirisi yokken, hiçbir insan dahi yokken Hacer validemiz çölün ortasında kimsesiz, yapayalnız kala kalmıştı. O çaresizliğini düşünün, o yalnızlığını düşünün. Rabbinden başka hiç kimsesi yok. Sonra belki Hazreti İsmail'in başına bir şey gelir diye tedirgin olmaya başlamıştı. Anne yüreği heyecanla, endişeyle ve korkuyla çarpmaya başlamıştı. Bir süre sonra su da bitince Hazreti İsmail ağlamaya başladı. Hazreti İsmail'in ağlaması Hacer validemizin yüreğini paramparça etmişti. Bu çocuğa, bu yavruya susuzluktan ölmeden önce bir an önce su bulmalıyım dedi. Fakat etrafta ağaçsız, yalın kayalıklardan, yalın tepelerden başka hiçbir şey yok. Hacer validemiz bir o tarafa bakıyor, bir bu tarafa bakıyordu. Fakat ne bir kervan geçiyor, ne bir insan geçiyordu. Hiçbir şey yoktu. Düşünün nasıl bir yalnızlık bu. Daha sonra Hacer validemiz telaşa kapılmaya başladı. Çünkü akbaba gibi yırtıcı kuşlar üstlerinde, tepelerinde uçmaya başlamışlardı. Hacer validemiz Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başladı. Hatta bugün bizim bildiğimiz o yeşil ışık diye gördüğümüz o bölüm, bizlerin, erkeklerin koştuğu bölüm ki bütün bayanlar namına Hazreti Hacer koştuğu için bayanlar bugün o bölümde koşmamakta, erkekler koşmaktadır. O yeşil ışık olan bölümde bütün erkekler koşar. Niye koşar? Çünkü Hacer validemiz tam o yeşil ışığın olduğu yerden geçerken o sırada Hazreti İsmail'i göremediği için koşmaya, acele etmeye başlıyordu ki bir an önce yüksekliğe çıksın ve tekrar Hazreti İsmail'i görmeye başlasın. O tepeden bu tepeye sürekli o çukur olan bölümde koşmaya başlıyordu. Onun çaresizliği, onun Allah'a tevekkülü karşısında sebeplere teşebbüs etmesi, Allah'ın rahmetini arayışı bize müthiş bir derstir. Hacer validemiz bu şekilde 7 kere gidip geldi fakat ne su bulabildi ne bir erzak bulabildi. Hazreti İsmail ağlıyor, bir yandan da tepiniyordu. Ayağını yere vurmaya başladı Hazreti İsmail Allah'ın sevkiyle ve Allah'ın rahmeti orada tecelli ediyordu işte. Hazreti İsmail'in ayağını vurduğu yerden bugün bütün Müslümanların şifa bulduğu Zemzem suyu cennetten gelen bir ikram olarak Müslümanlara uzatılıyordu. İşte Zemzem suyu bir anda çağlamaya başlayınca Hacer validemiz Hazreti İsmail sular altında kalmasın diye, Hazreti İsmail'i boğmasın diye Zemzem dur dur dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O eğer Zemzem dur dur demeseydi bugün Mekke'nin ortasında Nil gibi bir nehir çağlıyordu. Hadisi bilmana Efendimiz böyle söylüyor. Ve Hacer validemiz o suya hemen bir derbent yaptı. Hemen o suyu muhafaza altına aldı. Ve o şekilde Hazreti İsmail'i o Zemzem suyuyla susuzluğunu giderdi ve sakinleştirdi. Bu hikaye aslında say hikayesi bize çok müthiş bir mesaj veriyor. Say aslında bir arayıştır. Nasıl ki Hacer validemiz orada Zemzem aradı, biz de rahmet yağmurlarını aramalıyız Allah'tan. Biz de say yaparken aslında fefirru illallah, yani ey Müslümanlar Allah'a firar edin. Dünyanın yüklerinden, dünyanın faniliğinden, dünyanın aldatıcılığından Allah'a kaçın. Allah'a firar edin. Fani olandan, baki olana, dünyevi olandan, beşeri olandan, ilahi olana, uhrevi olana firar edin demektir. Say bir nevi kaçıştır. Bizim nefsimizden, şeytanımızdan, günahlarımızdan Allah'a kaçışımızdır. İşte uzakları yakın eden bu say nasıl ki Hacer validemize Zemzem'i buldurdu, bizlere de, Müslümanlara da inşallah doğru bir kaçışla Allah'a firar edersek bize de inşallah Cennetül Firdevs'te Kevser suyunu bulduracaktır.
tıpkı bir zemzem gibi. Rabbim şifanızı zemzemle, Rabbim şifanızı Kevser'le versin inşallah. Rabbim her birimizi birer İsmail, birer Hacer eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.

0: Her güne bir dua.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu duaları çok tekrar ederdi. Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh. Yani Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim. Ben kendisinden bunun sebebini sordum, şu açıklamayı yaptı. Rabbim bana bildirdi ki ben ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. Ben onu görünce Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh zikrini artırdım.

0: Allah Teala bir kulun hayrını murad ederse, günahının cezasını dünyada verir. Eğer bir kuluna fenalık dilerse, cezasını dünyada vermez. Kıyamet günü cezalandırır.
1: Bir hadis, bir ders.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

gönüller hep virandır. Senin ismini anmayan diller ebedi haramdır. Senin yoluna varmayan yollar dikenli bir azaptır. Sensiz

hasretini. Seni görmeyenler nereden bilsin ki öteleri? Sensizlikte yüzenler nereden bulsunlar rahmet sahillerini? Ey alemlerin efendisi!

Allah senin yolundan ayırmasın bizi. Mahşerde sancağın sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretli kalemiyle yazıldı.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

damla damla. Affedileceği ümidiyle pişmanlık duymadan günah işlemek, ibadet yapmadan Allah'a yaklaşacağını sanmak ve Allah'a isyan içinde ömür tükettiği halde Allah'a itaat eden kullara verilecek olan cennete girmeyi ümit etmek aldanmanın en büyüğüdür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şeddat İbni Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bağışlanmak için duaların başı şu duadır.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halaktani ve ana abduke وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzerineyim. Yapmış olduklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin üzerime olan nimetlerini ve yapmış olduğum günahları ikrar ederim. O halde günahlarımı affet. Çünkü senden başkası günahları kesinlikle affedemez. Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekledi. Eğer bir kimse sabah sağlam inançla bu duayı okur da akşam olmadan ölürse cennet ehlinden olur. Eğer bir kimse de gece sağlam inançla bu duayı okur da sabah olmadan ölürse cennet ehlinden olur.

Hüseyin-i Rezan ve Kadir-ade kevandı emri Hüseyin-i Rezan hazırın her vakt duan em talibi cennetin hazırın her vakt

0: مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا خوش خدا را دکین فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکین فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکین فدا ام طالبی جنت.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızla bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Sabit bin Kays'ın endişesi ve Allah Resulü'nün onu müjdelemesi. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir süre Sabit bin Kays'ı görememişti. Sabit'e ne oldu? Hiç ortalıkta görünmüyor diye sordu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, ben Sabit'in durumunu gidip sizin için öğreneyim dedi. Ve Sabit'in yanına gitti. Onu evinde başını eğmiş ve oturur bir vaziyette buldu ve nedir bu halin diye sordu. O da durum çok fena. Çünkü Sabit sesini Resulullah'ın sesinden daha fazla yükseltiyor. Onun şimdiye kadar yaptığı ameller hiç hükmündedir. Artık Sabit cehennemliktir diye cevap verdi. Sabit ile görüşen sahabi, Peygamberimize gelerek Sabit'in söylediklerini aktardı. Daha sonra o sahabi büyük bir müjde ile ikinci kez Sabit'in yanına geldi. Çünkü Peygamberimiz o sahabiye, Sabit'e git ve ona sen cehennemliklerden değilsin, bilakis cennet ehlindensin diye söyle buyurmuştur. Sabit'in kızından gelen bir rivayette ise şöyle denmiştir. Babamdan şunları naklettiğini duydum.

Sen övülesi bir hayat yaşıyorsun. Hayırlı bir şekilde öleceksin. Ve Allah seni cennetine koyacak buyurdu. Hazreti Ömer'in içki meclisini fark edince yolunu değiştirmesi. Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Bir gece vakti Hazreti Ömer ile birlikte Medine'de gezerken evin birinde lamba yandığını fark ettik. Eve doğru yöneldik. Eve iyice yaklaştığımızda kapının kilitli olduğunu gördük ve içeriden yükselen anlamsız sesler duyduk. Hazreti Ömer elimi tuttu ve ''Bilir misin bu ev kimindir?'' diye sordu. ''Ben, bu Rabia bin Ümeyye bin Halef'in evidir. Şu anda içki alemi yapıyorlar. Ne yapalım?'' dedim. Hazreti Ömer, ''Kanaatimce biz Allah'ın yasakladığı bir iş yaptık. Zira Allah-u Teala gizli gizli Müslümanların ayıbını araştırmayın.'' buyurmuşken, ''Biz onları tecessüs ettik.'' dedi ve onları kendi haline bırakarak oradan ayrıldı. Hazreti Ebubekir'in hastalandığında Hazreti Fatıma'ya gelerek ondan helallik istemesi. Şabi anlatıyor. Hazreti Fatıma hastalandığı zaman Ebubekir Sıddık onu ziyarete geldi ve yanına girmek için ondan izin istedi. Hazreti Ali, "Ya Fatıma, Ebubekir senin yanına gelmek için izin istiyor. İzin veriyor musun?" dedi. Hazreti Fatıma, "Evet." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'e izin verdi. Sıddık-ı Ekber, Hazreti Fatıma'nın yanına vardı ve ondan helallik isteyerek şöyle dedi. ''Vallahi yurdumu, malımı, ailemi ve akrabamı sadece ve sadece Allah'ın, Resulünün ve siz Ehl-i Beyt'in hoşnutluğu için terk ettim. Daha sonra da ondan hakkını helal etmesine rica etti.'' Hazreti Fatıma da hakkını helal etti. Hazreti Ömer'i yaralı vaziyette gören Hazreti Süheyb'in ağlaması. İbn-i Sirin anlatıyor. Hazreti Ömer yaralandığı zaman kendisine içecek bir şey getirildi. İçti ama içtiği sıvı yarasından geri çıkıverdi. Bunu gören Süheyb, "Ah Ömer'im, vah benim kardeşim. Senden sonra bizleri kim yönetecek?" diyerek feryat edip ağlayınca Hazreti Ömer, "Sus kardeşim. Ölümünden sonra ağıt yakılan kimseye azap edildiğini bilmiyor musun?" diye karşılık verdi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Asur Kalesi. Asurlular tarafından yapıldığı tahmin edilen kale, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunmaktadır. Şehrin önemli tarihi kalıntıları arasında olan Asur Kalesi'ni stratejik bir önem kazanılması amacıyla çevresi derin vadilerle çevrilmiştir. Kalenin üzerinde yağmur suyu kuyuları ve tüneller açılmıştır. Tüneller, savaş zamanlarında yer altından güvenli bir kaçış yolu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'ın tarihi değerleri arasındaki Asur Kalesi, ziyaretlerinize dahil olabilecek en güzel noktalardan biridir. Şehrin mistik atmosferinde yapacağınız yolculuğunuza Asur Kalesi'ni dahil edebilirsiniz.

29 Temmuz Sur'da güzel günler umuduyla yeni açmış bir güle füze düştü. Ağustos ateş, bir nehir soluyor minicik ellerin.

Yanaklarında içtin ateşini Beyrut'un, yeryüzü perişan, milyarlarca dilsiz şeytan, bin kez tanıdık Siyonistleri, bebekleri katleden vahşi.

Öfkemiz direniş, doğra doğra büyüyor bildik bir fırtına. Tavında iman, tavında yumruk, söz bitti, fecir rengiyle boyalı düşlerimiz. Ve bir gün masmavi gökyüzü olacak

Akan gülün solduğunu duydu herkes, gördü. Ey vicdan, ey halk, gün adanış günü, direniş günü, gün adanış günü, direniş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı. 0539 499 50 86. Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Yusufu vekbedi öz zaman Mektebu medrese mecibune hapsu zindan Emete da bebejin dersa İslamu Kur'an Ve düşmüznü khayin tev bifayatsınz derdu kerba Ve düşmüznü khayin tev

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Yılanla Çoban. Hükümdar bir gece bir rüya gördü. Yüreğini bir korku sardı. Bir türlü içi rahat edemeyen hükümdar, ertesi sabah veziri ve yardımcılarını topladı ve rüyasını anlattı. Fakat hiç kimse hükümdarın rüyasını yorumlayamadı. Ülkeye haber saldı. Tellallar,
2: "Duyduk, duymadık demeyin. Hükümdarımız bir rüya görmüştür. Rüyasını bilip de yorumlayana 50 altın verilecektir. Bilmezse kellesi kesilecektir."
1: Ömrü hep çobanlık yapmakla geçen biri,
3: "Yeter gayri. Bunca fakirlik canıma tak etti. Gidip hükümdara varayım,"
1: diye düşündü. Yola düştü. Yolda birden tiz bir ses duydu. Bu yılanın sesiydi.
4: "Sss, çoban kardeş, istersen sana yardım edebilirim."
3: "Yardım mı? Nasıl?"
4: "Sss, hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü sana anlatır ve yorumumu da söylerim. Yalnız bir şartla ki buna karşılık alacağın 50 altının yarısını bana getireceksin. Söz mü?"
3: "Söz, getireceğim."
1: Yılan çobana hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü ve yorumunu tane tane anlattı. Çoban neşeyle hükümdarın huzuruna çıktı.
2: "Bre çoban, söyle bakalım ben nasıl bir rüya görmüşüm?"
3: "Şey sultanım, siz rüyada gökten kurt yağdığını gördünüz."
1: Gözleri fal taşı gibi açılmış olan hükümdar,
2: "Doğru söylersin çoban. Madem rüyamı bildin, ne anlama geldiğini de biliyorsun demektir."
3: "Evet sultanım, rüyanızın yorumu şudur ki, halkınıza karşı adaletinizi daha da artırın. Zira halkın kurtlar gibi birbirine düşmüş, birbirini yiyor."
2: "Doğru dersin bre çoban."
1: Çoban 50 altını alıp sevinçle saraydan ayrıldı. Yılanla karşılaştı.
4: "Çoban kardeş, unutmadın değil mi? 50 altının yarısını bana verecektin."
1: Altınların elinden gideceği endişesine kapılan çoban, yerden bir taş kaptığı gibi hiç düşünmeden yılana attı.
3: "Al sana altın, altın senin neyine?"
1: Başı yaralı bir halde deliğine kendini ancak atan yılan zor kurtuldu. Bir müddet sonra hükümdar ikinci bir rüya gördü. Çobanı getirmeleri için haber saldı.
3: "Eyvah, eyvah, ben ne yapacağım şimdi?"
1: Aklına yılan geldi. Hemen koştu yılana. Deliğinin yanında dil döküp özür üstüne özür diledi. Sonunda insafa gelen yılan çobana acıdı.
4: "Bak, bu defa hükümdar 100 altın verecek ama yarısını bana getireceksin."
3: "Söz, söz getireceğim. Sana 50 altın getireceğim."
1: Yılan ikinci rüyayı ve yorumunu çobana söyleyince çoban büyük bir güven içinde saraya vardı.
3: "Sultanım, siz rüyanızda gördünüz ki gökten binlerce tilki yağıyor."
2: "Evet, doğru dedin. Ya yorumu? Yorumu nedir?"
3: "Sultanım, halkınıza karşı olan adaletiniz yeterli değil. Halk kurtken şimdi tilkileşti. Herkes birbirini kandırıyor."
2: "Çare nedir ey çoban?"
3: "Sultanım, çare adaletinizi biraz daha arttırmaktır."
1: Yüz altını alan çoban neşe içinde yola çıktı. Tam yılanın deliğine yakın bir yerde 50 altının elinden çıkacağı aklına geldi.
3: "Yılan 50 altını ne yapacak ki? En iyisi şu tepeyi dolanıp arkasından gideyim de ona hiç görünmeyeyim."
1: Dediği gibi de yaptı. Fakat çobanın sevinci fazla sürmedi. Kısa bir müddet sonra hükümdar bir rüya daha gördü. Yine yorumlayan çıkmayınca çobana haber salındı. Etekleri tutuşan çoban soluğu yılanda aldı.
4: "Bak çoban kardeş, bu defa hükümdar 150 altın verecek. Eğer hepsini bana getirirsen sana yardım ederim."
3: "Söz, söz, hepsini sana getireceğim."
1: Üçüncü rüyayı ve yorumunu alıp yola koyuldu. Saraya varınca hükümdarın huzurunda,
3: "Sultanım, Siz rüyanızda gördünüz ki gökten sürü sürü koyun yağıyor. Öyle değil mi?
2: Evet, gerçekten de koyun yağıyordu. Fakat ey bilge çoban, rüyanın yorumu ne ola ki?
3: Sultanım, uyguladığınız adalet neticesini verdi. Halkınız artık koyun gibi uysal. Kimse kimseye ne haksızlık ediyor ne de kandırıyor. Bu şekilde böylece devam edin.
1: Çoban aldığı 150 altını gönül rahatlığıyla yılana verdi.
4: Bunu kendi marifetin sayma çoban kardeş. İlkinde sen kurtlardan bir kurttun. Bana saldırdın ve hissemi zorla aldın.

Doti kafir tem yek milletin Li şerq garbi cihan tem li piş berme yek devletin Amerika u Çin u Hindistan u Avrupa'yı tem

sosyalist kole devlet a kole dar henek jikerin xulam u kar kere aha u maldar juan kere bun haru inqilabiye pernamida.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

0: Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru sözlülüğe devam ettikçe Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalan söylemek fenalığa, fenalık da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ederse Allah katında yalancı olarak yazılır.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Ey şehit, ey tarihin derinliklerinden, mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşti Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran perinin, göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem, ey kılıçlar, alın canımı, çığlığınla uyuyanları uyandıran, ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musa, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin, özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.
1: Diyarbakır ilimiz için ikindi namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: İlim en hayırlı miras, takva en hayırlı azıktır.
1: Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

Ben ilimden ayrılmışım, bir sevdaya tutulmuşum. Nasihat kar etmez bana, Resulullah'a vurulmuşum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı.
11: ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
12: ...153. Bölüm. Daha sonra etrafındakilere döndü. ''Siz Halid'i komutan olarak kabul ediyor musunuz?'' diye bağırdı. Kimse tereddüt etmedi. ''Evet, kabul ediyoruz.'' diye bağırdılar. Böylece Halid komutan olarak seçildi. Vakit kaybetmeden sancağa sarıldı ve derhal hücuma geçti. Onun ardından ilerleyen Müslümanlar düşmana karşı kale gibi durdular. Bir zaman geldi ki düşman safları bozuldu. Bir defa Müslümanlar sabahtan beri öldürülen kardeşlerinin intikamını almanın tadıyla doydular. Pek çok düşman askeri öldürüldü. O gün muharebe sona erince iki taraf ölüleri ve yaralılarıyla alakadar oldular. Cafer'in vücudunda 90'dan fazla yara bulunduğu görüldü. Diğer komutanların durumları da ondan aşağı değildi. Ardı ardına 3 tane komutanını kaybeden bir ordunun birden canlanıvermesine bir türlü akıl erdiremeyen düşman ordusu sabah olunca ikinci bir şaşkınlığa uğradı. Tanımadıkları bir askeri birlikle karşı karşıya gelmiş bulunuyorlardı. Bunlar dünkü savaştıkları adamlar olamazdı. Birlikler ayrı, komutanlar ayrı, sancaklar ayrıydı. Mutlaka yeni bir askeri birlik imdada gelmiş olmalıydı. Bu düşünce düşman ordusunu oldukça sarsmış bulunuyordu. Halbuki Halid bin Velid orduda bir değişiklik yapmış, sağ tarafın geride bulunanlarını sol tarafın önüne, sol tarafın geride bulunanlarını da sağ tarafın önüne almıştı. Düşmanın bu şaşkınlığından istifade ederek saldıran Müslümanlar o gün canla başla savaştılar. Halid bin Velid mükemmel bir savaşçı ve eşi bulunmaz bir komutan olduğunu her iki tarafa da kabul ettirmişti. Görülmemiş bir cesaretle saatlerce çarpışmış, arslanlar gibi pervasızca hücum etmiş, peş peşe kırılan kılıçları düşmanın suratına fırlatırken yanından bir Müslümanın ''Al ey Halid, anam babam sana feda olsun.'' diyerek uzattığı ikinci, üçüncü, dördüncü kılıçları almış, durmadan, dinlenmeden vurmuş, vurmuştu. Onun indirdiği darbelerle nice düşman askerinin hayat defteri dürülmüştü. O savaşmıyor, sadece ölüm saçıyor. Karşısında durma bahtsızlığına uğrayan adamın ölüm fermanını eline tutuşturuyordu. O gün elinde 9 adet kılıç kırılmış, 10. kılıcın kabzasından yakalamış bulunuyordu. Enli bir Yemen kılıcıydı. Kükremiş bir aslan gibi ilerliyor, ne tarafa yönelse o tarafta bir çözülme oluyordu. Halid, Uhud Savaşı'nın acısını çıkarmıştı. Uhud'da bulunan Müslümanlar kendilerini darmadağın eden yiğidin kim olduğunu mükemmel bir tecrübe sonunda anlamışlardı. Uhud günü peygamberinin emrini dinlemeyerek ganimet peşine takılan bir topluluğun tepesinde ölüm rüzgarları estirerek cezalandıran ve zaferin yönünü değiştiren silahşör bugün de aynı işi yapıyor, 150 bin kişilik ordunun karşısında mertliğin, cesaretin şanlı bir abidesi gibi duruyordu. Onu bu haliyle görüp de tebrik etmemek, takdir etmemek, parmak ısırmamak, ''Sen Allah'ın kılıcısın ey Halid'' dememek, sadece hakkın çiğnenmesi, sadece hakkın katledilmesi olurdu. Onun bükülmez koluna, Allah yolundaki sebatına hayran olanların selamlarını, hürmet ve muhabbetlerini sen ona ulaştır Allah'ım.

Nihayet savaşa son verildi. İki taraf ölülerini gömmek, yaralılarını tedavi etmek üzere çekildi. Hazreti Halid, 3000 kişinin 150 bin kişi karşısında ne olursa olsun daha fazla bir şey yapamayacağını, günden güne eriyip gideceğini hesapladı. Bu büyük ordu, şayet 3000 kişiyi kuşatır da ortaya atıverirse, birkaç saat içinde hepsi de eriyip gider, tek fert kurtulamazdı. Göz göre göre bu kadar insanı kırdırmanın kimseye bir faydası olmazdı. Bu ordunun mahvolması halinde Medine'de ikinci bir ordunun meydana getirilmesi de hayli güçtü. Halbuki İslam dini manevi güce muhtaç olduğu kadar düşmana karşı koyacak maddi güce de muhtaçtı.

Medine. Resulullah Efendimiz pek üzüntülü bir halde ayağa kalktı ve minbere çıktılar. Ashabına değil, gözlerinin önünde cereyan eden bir muharebeye bakıyor gibiydiler. Gözlerinden yaşlar akmaktaydı. Arkadaşlarınız düşmanla muharebeye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Sonra Yüce Mevla'ya hitaben, Allah'ım Zeyd'i mağfiret buyur, günahlarını bağışla diyerek niyaz ettiler. Ashabına döndü. Siz de onun için mağfiret talebinde bulunun dediler. İndi ve Zeyd'in cenaze namazını kıldı. Sonra tekrar çıktı. Mescitte bulunanlar merak, heyecan ve üzüntü içinde Resul-i Kibriya Efendimiz'i takip etmekteydiler. Biraz sonra Efendimiz aleyhisselam, şimdi sancağı Cafer aldı, düşmana şiddetle saldırdı, o da şehit oldu dediler. Allah'ım Cafer'i bağışla, Allah'ım Cafer'in günahlarını mağfiret buyur dediler. Ashab-ı kiram da Cafer için mağfiret niyazında bulundular. Daha sonra Resulullah Efendimiz Abdullah bin Revaha'nın da şehit olduğunu anlattıktan sonra Halid bin Velid'in sancağı aldığını anlattı. Allah'ım o senin kılıçlarından biridir. Sen ona yardımcı olursun dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdular. Bu mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatmak istiyordu. Daha sonra ashabına her üç komutanın da cennete girmeyi hak ettiklerini müjdeledi. Böylece dolan üzüntüler az çok hafiflemişti. Cafer bin Ebu Talib'in hanımı Esma bin Umeys o gün çocuklarını yıkayıp temizlemiş, sonra da evde bulunan bir deriyi tabaklamaya başlamıştı. Birden Resulullah Efendimizin sesini duydu. Girmek için izin istiyordu. Hemen kapıya vardı. İçeri buyur ey Allah'ın peygamberi dedi. Seyyidül Enbiya Efendimiz içeri girdiler. Oturdular. Çocuklar geldiler. Nebi Ekrem Efendimiz onları birer birer kokladı, sevdi, okşadı. Bu arada Esma ablası Meymune'den dolayı eniştesi olan peygamberimize baktı. Gözleri yaşlıydı. O zaman kalbine ince ve acı bir sızı giriverdi. Ey Allah'ın peygamberi! Anam babam sana feda olsun. Cafer'den ve arkadaşlarından bir haber mi geldi? Dedi. Efendimiz ona döndü. Evet. Bugün şehit oldular cevabını verdi. Esma feryat ederek yerinden fırladı. Onun feryadına komşu kadınlar koşuştular. Efendimiz ona, ''Ey Esma, dövünmekten ve uygunsuz sözler sarf etmekten sakın.'' dedi. Ağlama dememişlerdi. Çünkü böyle üzücü bir durum karşısında ağlamamak insan gücünün dışında kalırdı. Üstelik insan tabiatı ağlamayı gerektirirdi. Bu durumda ağlamak, göğüslerde biriken derdi ve elemi bir dereceye kadar azaltırdı. Fakat Peygamber Efendimiz Esma'ya cahiliye adetine kapılarak yakışıksız sözler sarf etmemesini, Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun olmayan sözlerden uzak durmasını ve böylece sabır mertebesinden alınacak ecir ve mükafatı elden çıkarmamasını tavsiye buyurmuşlardı. Daha sonra Resul-i Kibriya Efendimiz oradan ayrıldı ve evine geldi. Cafer ailesine yemek yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü onların yemekle uğraşacak hal ve vakitleri yok dediler. Fahri Kainat Efendimizin bu emri icra edildi.

O gün mescitten çıkan bıyığı henüz terlemiş bir delikanlı, üzüntü deryasına dalmış gibi yürüyordu. Ya gözlerinin akıttığı yaşın farkında değildi ya da silmeye lüzum hissetmiyordu. Yaşlı bir kadın onun yolunu kesti. ''Neden mahzunsun ey Üsame?'' dedi. ''Babam şehit olmuş.'' ''Allah doydum dedinceye kadar rahmet etsin yavrum. Başınız sağ olsun.'' ''Sen sağ ol teyzeciğim. Haberci mi geldi?'' ''Hayır, Peygamber Efendimiz biraz evvel söyledi.'' Üsame ayrıldı. Evine doğru ilerlemeye başladı. Az sonra ihtiyar Ümmü Eymen acı haberi almış ve ev matemhaneye dönmüştü. Bir müddet sonra Fahri Kainat Efendimizin huzuruna bir hanım kız geldi. Henüz büluğ çağına ermemiş bulunan bu çocuk, Nebiler Sultanı'nın yüzüne mahzun gözlerle bakmaya başladı. Ağlamamak için dudaklarını zorla kapamaya çalışan bu çocuğun durumu, ''Ben yetim kaldım.'' demesine ihtiyaç bırakmıyordu. Hatemül Enbiya Efendimizin gözleri dolu dolu olmuştu. Zeyd bin Harise'nin kızıydı. ''Nedir bu halin ey Allah'ın peygamberi?'' denildi. Efendimiz bu suali soran Hazreç kabilesi

şerbetini içmesi pek tabiydi. Üç şehit hakkında alınan haberle yürekleri büyük bir heyecan dalgası sardı. Özellikle orduya katılanların yakınları içlerine dolan acıbalara cevap aradığı

ordunun Medine'ye girmek üzere olduğu haberi geldi. Üç komutanın şehit edilmesinden sonra bir gün daha muharebe edilip dönüldüğü anlatıldı. Peygamber Efendimiz devesine bindiler ve onları karşılamaya çıktılar. Yanında pek çok insan vardı. Çocuklar koşuyor, gelenleri görmek istiyorlardı. Nebi Ekrem Efendimiz, "Çocukları bineklerinize alın," diye seslendiler. Bu arada Cafer'in oğlu Abdullah'ı da koşanlar arasında gördü. "Cafer'in oğlunu bana verin," buyurdular. Abdullah'ı kucakladılar. Efendimizin önüne oturttular, ilerden ordu göründü. Başlarında peygamberler İmam-ı Efendimizin Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakabını verdiği kolu bükülmez yiğit Halid bin Velid bulunuyordu. Resulullah Efendimizin mübarek sancağı onun elindeydi. Bu sancak en azından üç büyük şehidin kanına bulanmıştı. Birden halk arasında bir kaynaşma oldu. Yerden avuçladığı toprağı gelenlerin yüzlerine saçarak "Kaçaklar, savaş kaçakları sizi!" diye bağıranlar oldu. Nebi Ekrem Efendimiz derhal duruma müdahale ettiler. "Hayır, onlar kaçak değildir. İnşallah tekrar saldıracak olan yiğitlerdir," buyurdular. Halid kaçmazdı, kaçamazdı. Korku ve kaçma duygusuyla tanışmış bir insan değildi. Bir defa ölebilir, fakat bin defa ölebilir. Fakat bir defa kaçmaya gönlünü razı edemezdi. Onda böyle bir tabiat olsaydı, peygamberlerin en büyüğü tarafından Seyfullah lakabı verilir miydi? Bu söz, herkesten çok kendi şahsını hedef alıyordu. Çünkü dönüş emrini veren bizzat kendisiydi. Uzun yıllar sonra ölüm döşeğindeyken bile bu acı sözlerin kalbinde açtığı derin yaranın sızısıyla inleyecek, inleyecekti. Ordu Medine'ye girdi. Çok geçmeden kimlerin döndüğü, kimlerin de Mute sahrasında kaldığı belli oldu. Evlerde feryatlar koptu. Gözyaşları döküldü. Savaşa katılmayanlardan bazıları Halid bin Velid'i suçlamaya kalktı. Fakat orada bulunan bir Mute gazisi derhal söz aldı. "Kimse bilmediği sözü söylemeye çıkmasın. Siz onu muharebe meydanının altını üstüne getirirken görseydiniz, düşmana karşı kükremiş aslan gibi saldırışına şahit olsaydınız, böyle konuşmaya hakkınız olmadığını bilirdiniz. Savaş meydanında 9 tane kılıcı onun elinde kırıldı. Bunun canlı şahitlerinden biri de benim. Ne düşman ordusunda ne bizim aramızda onun gibisi yoktu." Aradan birkaç gün geçti. Mescide gelmeyen bazı insanların bulunduğu fark edildi. Bir gün müminlerin annesi Ümmü Seleme ziyaretine gelen bir hanımla oturdu, sohbet etti. Hal hatır soruldu ve daha sonra konuşma esnasında. "Kocan Seleme hasta mıdır?" dedi. "Hayır ey müminlerin annesi, hasta değildir. Ben onu mescitte göremiyorum." "Evet, mescide gelmiyor, namazlarını evde kılıyor. Çünkü dışarı çıktığında rahatsız ediliyor. Siz Allah yolunda savaşmaktan kaçtınız diye bağıranlar oluyor." "Doğru değil bu yaptıkları. Ben Resulullah Efendimiz'e haber vereceğim." Aynı saatlerdeydi. Seyyid-i Kainat Efendimiz de ziyaretine gelen bir başkasıyla konuşmaktaydı. "Ey Allah'ın peygamberi, biz kaçak sayılır mıyız?" "Hayır, siz kaçak değil.

Değilsiniz. İnşallah tekrar dönüp savaşacak insanlarsınız. Soruyu soran adam, gönül rahatlığı içinde ayrıldı. Biraz sonra Nebi Ekrem Efendimiz, sevgili hanımı Ümmü Seleme'den ziyaretçi kadının arz ettiklerini dinledi. Artık bu tatsız durumun önü alınmalıydı. Derhal emir verdi. Medine sokaklarında dolaşan münadi, ''Haberiniz olsun ki Resulullah Efendimiz, Mute gazilerine kaçak denilmesini yasak etmişlerdir. Kimse onları rahatsız etmesin.'' diye bağırmaktaydı. Bu ilan, Mute gazilerine rahat bir nefes aldırdı. Rahatça mescide gidip gelir oldular.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağa gideceğin vakit, namaz için aldığın gibi bir abdest al. Sağ yanına uzan ve şu duayı oku.
1: Allahümme eslemtu vechi ileyk ve fevvattu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: Ey Allah'ım, yüzümü sana teslim ettim. Senin emrine girdim. Mükafatını ümit ederek ve cezalandırmandan sakınarak sana güvendim. Senden kaçış ve sana sığınmada senden başkası yok. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Resul'e iman ettim. Eğer bu duayı okuduktan sonra ölürsen, fıtrat dini üzerine ölürsün. O halde yatmadan önceki son sözleriniz bunlar olsun.
2: Bir hadis, bir ders.

0: Her güne bir dua.
1: Ey gözlerin görmediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştırmadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semanın semayı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği Allah'ım. Ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise sana kavuştuğum gün kıl. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini, senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum.

Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'in başını öpmesi. Ebu Reca el-Utaridi anlatıyor. Medine'ye gitmiştim. Baktım bir yerde halk toplanmış, insanların ortasında bir adam birisinin başını öpüyor ve "Sana kurban olayım, sen olmasaydın işimiz bitikti" diyordu. "Öpen ve öpülen kimlerdi?" diye sordum. "Şu Ömer bin Hattab, zekat vermeye yanaşmayan mürtetlere savaş açtığı için Ebu Bekir'in başını öpüyor" dedi. Eşeç bin Abdülkays'ın haya duygusu. Eşeç bin Abdülkays radıyallahu anh naklediyor. "Bir gün Resulullah bana, ey Eşeç, sende Allah ve Resulünün sevdiği iki huy var" buyurdu. "Nelerdir onlar ya Resulallah" dedim. "Hilim ve haya duygusu" buyurdu. "Bu iki huy bende fıtraten mi var yoksa sonradan mı kazandım" diye sordum. "Sende bu iki huy fıtri olarak var" buyurdu. Bunun üzerine "beni sevdiği iki huya sahip olarak yaratan Allah'a hamdolsun" dedim. Abdullah bin Selam'ın tevazuu. Abdullah bin Selam sırtına vurduğu bir yük odunla çarşıda dolaşıyordu. Kendisine dediler ki, "Allah seni böyle bir işi yapmaya muhtaç etmediği halde neden bu işi yapıyorsun?" Abdullah bin Selam şu cevabı verdi: "Kibirimden kurtulmak istedim. Çünkü ben Allah Resulü'nün kalbinde hardal tanesi kadar kibir barındıran insan cennete giremez" dediğini işitmiştim. Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in vefat eden çocuklarının acısına sabretmeleri. Hazreti Enes anlatıyor. Ebu Talha'nın bir oğlu vardı. Hastaydı. Ebu Talha evden çıktığı sırada çocuk ölmüştü. Ebu Talha eve dönünce "oğlum nasıl?" diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, "o eskisinden daha rahat" dedi ve kendisine akşam yemeği getirdi. Ebu Talha yemeği yedi. Sonra eşiyle birlikte oldu. Sonra Ümmü Süleym durumu kocasına haber verdi ve "haydi çocuğu defnedin" dedi. Sabah olunca Ebu Talha Resulullah'ın yanına vardı, olup bitenleri anlattı. Resulullah, "gece gerdeğe girdiniz mi?" diye sordu. Ebu Talha, "evet" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Allah'ım bu geceyi haklarında mübarek kıl" diye dua etti. O geceki beraberliklerinden Ümmü Süleym bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ebu Talha, "bana çocuğu al, Resulullah'a götür" dedi ve birkaç tane de hurma verdi. Çocuğu Resulullah'a götürdüğümde Peygamber aleyhissalatü vesselam, "çocuğun yanında bir şey var mı?" dedi. "Evet, birkaç tane hurma var" dedim. Resulullah hurmaları aldı, çiğnedi, ağzından çıkarıp bebeğin ağzına koydu ve çiğnedi. Bu hurmalarla bebeğin damağını ovdu, çocuğun adını da Abdullah koydu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde Süfyan bin Üeyne'nin şöyle dediği bildirilmiştir: Ensardan bir kişi Allah Resulü'nün dua buyurduğu bu birleşmeden Ümmü Süleym Abdullah'ı doğurdu. İşte bu Abdullah'ın 9 oğlunu gördüm, onların hepsi de Kur'an okumuşlardı demişti. Hazreti Osman'ın ağlaması. Hazreti Osman bin Affan'ın azatlısı Hani anlatıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh bir mezarın başında durduğunda ağlar, öyle ağlardı ki sakalı gözyaşlarıyla ıslanırdı. Kendisine cennet ve cehennemi hatırladığında ağlamıyorsun da kabri hatırlayınca niçin ağlıyorsun diye sorulduğunda şu cevabı verdi: "Ben Resulullah'tan şöyle buyurduğunu duymuştum. Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. Bu ilk konaktan geçip kurtulan için sonrası çok kolaydır. Kurtulmayan için ise ondan sonraki menziller daha çetindir." Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi.
9: Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı efendim.

Sadi der ki, sultanlıktan daha yüksek bir makam yoktur deme. Çünkü dervişin sultanlığından daha emniyetlisi olamaz. Yükü hafif olanlar daha çabuk yürürler. Gönül erleri de tasdik ederler ki, doğrusu budur. Eli boş olan insan bir tek ekmeğin kaygısındadır. Halbuki cihan sahibi bir cihanın gamını çeker. Yoksul akşam yemeğini ele geçirince öyle bir uyur ki onu Şam sultanı sanırsın. Keder de sona erer, sevinç de. Ve ecel geldi mi hepsi başımızdan çıkıp gider. Onun başında tac olmuş, bunun boynunda vergi yükü bulunmuş, ne farkı var? Kafası zühal yıldızına değen bir padişahla zindanda inleyen züğürdü başlarına ölüm askeri hücum ettikten sonra birbirinden ayıramazsın. Memleketi ve devleti korumak bir beladır. Yoksulun adı yoksuldur. Ama asıl padişah odur.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Behrampaşa Camii. Behrampaşa Camii 1572 yılında Diyarbakır valisi Behrampaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış Osmanlı eseridir. Caminin yapımına, kapısı üzerindeki kitabesine göre 972 veya 1564-65 yılında başlamış ve 980-1572 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıntılarıyla Diyarbakır'ın yerel mimarisini yansıtan yapı, boyutlarıyla İstanbul'daki sadrazam camilerinden geri kalmıyor. Caminin çok süslü minberi bir sanat harikasıdır. Tamamen kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbeli bir yapıdır. Sakıflı son cemaat yeri, aynı üslupta yapılmış önündeki şadırvanı ile sütunlu bir saray girişini anımsatmaktadır. Bu tip sakıflı girişlere Osmanlı dönemi yapılarında rastlanmakla birlikte, burada olanakların sonuna kadar zorlandığını görüyoruz. Güney'e özgü taş işçiliğinin eklenmesi, yerel özellikleriyle katılmasıyla Osmanlı mimarisinin ana şemalar kalmakla beraber bulunduğu yerlerde yerli geleneklerle beslenerek az da olsa değişik bir karaktere büründüğünü izlemekteyiz. Giriş kapısının üstündeki sağ ve sol sahanların ters düzeninin bugünkü inşaatlarda kullanılan modern sıkıştırma usulünün günümüzden 400 sene önce taş inşaatına tatbiki suretiyle yapılması fen adamlarının dikkatini çekmekte ve takdirini kazanmaktadır. 5 Mayıs 1828'de Behrampaşa Camisi minaresine yıldırım düştü ve ancak 1930'da onarılabildi.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Fare ve kurbağa. Bir gün bir fare ile bir kurbağa bir ırmak kıyısında tanıştı. Birbirlerine kalbi ısınan bu iki yeni dost anlaşmaları gereği her sabah görüşüp karşılıklı hikayeler anlatarak eğleniyor, dostluklarını geliştiriyorlardı. Fare bir gün kurbağaya,
2: "Ey sevgili dostum, uzun zamandır sana bir şeyler söylemek istiyorum. Sen suyun içinde koşturmaktasın. Bense ırmak kıyısında sana bağırıyorum. Sesimi duyamıyorsun. Ey dost, senin hikayelerine doyamıyorum."
3: "Bırak. Ey sevgili dostum, aynı şeyi ben de senin için düşünüyorum."
2: "Ey kardeş, ben karada, sense suda yaşıyorsun. Senin gibi suya giremiyorum. Buna nasıl bir çare bulacaksın?"
1: İki dost birlikte çözüm üzerinde düşünmeye başladı. Fikir alışverişinde bulundular. Nihayet bir çözüm buldular. Uzun bir iple birbirlerine bağlanacak, görüşmek istediklerinde ipi çekip haberleşeceklerdi.
2: "İpin bir ucunu benim ayağıma, diğer ucunu da kendi ayağına düğümle. Böylece ben ipi çekince sen de çağrıldığını anlarsın."
3: "Bu fare beni bağlamak istiyor galiba."
1: Kurbağanın kalbinde bir şüphe uyandı. Fakat buna rağmen kendisinin ve farenin ayağına düğümleri atmadan da geri durmadı. Farenin sevincine diyecek yoktu. Kurbağayla sohbet etmek istediğinde ipi çekerek ona haber veriyor, kurbağa da çağrıldığını anlayınca farenin yanına geliyordu. Yine bir gün fare ırmak kıyısında gezinirken ansızın bir kara karga geldi ve onu kaptığı gibi alıp götürdü. Bir müddet yükselince farenin ayağına uzun iple bağlı olan kurbağa da onunla birlikte havalandı. Fare kara karganın gagasında, kurbağa da iple havada asılıydı. Bir adam, "Kara karga suda yaşayan bir kurbağayı nasıl avlayabildi? Hayret doğrusu. Kurbağa nasıl oldu da karganın avı oldu?" Onların konuşmalarını işiten kurbağanın ağzından bir şeyler döküldü.
3: "Akılsız dost edinenin hakkı budur.

İlim denizinden damla damla. Çok konuşmayı terk edene hikmet, başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
14: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
15: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.

Selamünaleyküm arkadaşlar. İhramımızı giydik. Tıpkı bir kefen gibi herkesin sıfırlandığı, hiçbir makam, hiçbir mertebe bırakmadan herkesi sıfırlayan, herkesi toprakla aynı seviyeye getiren kefen kıyafeti gibi. Yani hiçliğin kıyafeti gibi, ölümün kıyafeti gibi biz de burada ihramımızı giydik. Bir nevi ölümün provasını yaptık. Ve ihramı giymeden önce asıl ki kıyafetlerimizden soyunduk. Aynı o şekilde dünyanın kirlerinden de soyunduk. Dünyanın yüklerinden, kalp yüklerinden de soyunmuş olduk. Sonra 7 defa tavafımızı yaptık. Nasıl ki kainat Kabe'nin etrafında dönüyor, biz de Kabe'nin etrafında dönme şuurunun çok daha ötesinde Rabbimizin rızasının etrafında pervane olmaya çalıştık. Derdimiz bu oldu. Ve tavafımızı tamamladıktan sonra tavaf namazımızı da kılıp saya geçtik. Say ne demek? Biraz da bundan bahsedelim. Hacer validemizden bahsedelim. Bundan yüzler, binler yıl öteye gidelim. Hacer validemizle İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın hikayesini dinleyelim. Mekke Ümmül Kura'dır. Şehirlerin anasıdır. Şehirlerin anasına geliş hikayesi de aslında bir nevi Hazreti Hacer validemizin, Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in hikayesi olsa gerek. Rivayetlere göre Hazreti Adem cennetten Serendip adasına gönderildi. Hazreti Havva validemiz de buraya Mekke'ye gönderildi. Ve yine rivayetlere göre burası sulak bir araziymiş, yeşillik bir araziymiş. Daha sonra böyle kurak bir hale gelmiş. Özellikle Nuh tufanından sonra Kabe'nin izleri buradan silinmiş. Nuh tufanından yıllar yıllar sonra Hazreti İbrahim'in hikayesi başlıyor. Hazreti İbrahim Urfa'dan, Harran bölgesinden uzaklaşıyor, Nemrut'tan uzaklaşıyor ve Mısır'a geliyor. Firavun'un sarayına geliyor. Firavun, Hazreti İbrahim'in eşi olan Sare'ye kötü bir maksat, kötü bir niyetle yaklaşmak isteyince onu böyle Sara tarzında bir titreme hali alıyor. Firavun bunun mucizevi bir hal olduğunu anlayıp çok korkuyor ve çokça özür dileyip onlara bir de köle vermeyi teklif ediyor. Bu kader planında aslında Allah'ın çizdiği çok enteresan bir çizgidir. İbrahim Aleyhisselam ve Sare annemize Hacer validemiz köle olarak veriliyor. Ve aslında bundan sonra başlıyor esas hikaye. Çünkü İbrahim Aleyhisselam sürekli kendisine bir evlat, erkek çocuk verilmesi için Allah'a niyaz ediyordu. Yaşı bir rivayete göre 100'ü aşmıştı ve Sare annemiz de maalesef çocuk verememişti. İbrahim Aleyhisselam erkek bir çocuğu olması ve neslinden salihler çıkması için çok dualar ediyordu. Sare annemiz bu duruma çok üzülünce Hacer validemizin Hazreti İbrahim'le evlenmesini kendisi teklif etti. Daha sonra Hazreti İbrahim bunu kabul etti ve Hacer validemizle evlendi. Evlendikten sonra Hazreti İsmail doğdu. Sare validemiz Hazreti İsmail doğduktan sonra Hacer validemizi çok kıskanmaya başlamıştı. Ve düşünün, iş o mertebeye geldi ki Hazreti İbrahim gibi merhametiyle, şefkatiyle meşhur olan bir peygamberden Hacer validemiz gibi birisini, böyle saliha bir kadını kovmasını istedi. Hatta şehirden uzaklaştırmasını, başka bir yere götürmesini istedi. Böylesine kıskanmıştı. Hacer validemiz ilk onlara geldiği zaman bir köleydi ama aslında asil bir aileden geliyordu. Bir rivayete göre Kıpti olan bir kralın kızıydı fakat daha sonra köle olarak ele geçirilmişti ve köle olmuştu. Bu şekilde Hazreti İbrahim'le evlendi. Aslında nesli soylu bir aileden geliyordu. Hacer validemiz durumun farkındaydı, üzülüyordu ama sesini çıkarmıyordu. Hazreti İbrahim çok tereddüt etti fakat sonra ilahi ferman geldi. Allah aynı Sare annemizin istediği gibi Hacer validemizi uzaklaştırmasını Hazreti İbrahim'den istedi. Hazreti İbrahim o kadar kendini kötü hissetti, o kadar duygulandı ki fakat karşı gelemedi ilahi emre ve aldı Hacer validemizi şehrin dışına götürmeye başladı. Bir nuru takip ediyordu ve İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye kadar geldi. Mekke'de o nur kaybolmuştu ve bildirilen yer tam olarak Kabe'nin yanıydı. O zamanlar Kabe henüz inşa edilmemişti. Kabe'nin yerinde hiçbir şey yoktu. Nuh tufanından sonra burada Kabe'nin en ufak bir izi dahi görünmüyordu. Hazreti İbrahim'in Hacer validemizi bıraktığı yer şu arka taraflarda bir yer. Yani bugün Zemzem kuyuları diye bildiğimiz yer. Ve hikayede zaten böyle enteresan bir hikaye. Hacer validemiz o kadar çok duygulanmıştı ki ya İbrahim dedi, hiçbir yiyeceğin, hiçbir suyun bulunmadığı, hiçbir şeyin bulunmadığı, hiçbir ağacın dahi bulunmadığı bu yere bizi bırakıp terk mi ediyorsun dedi. Hazreti İbrahim çok duygulanıyor ama hiçbir şey söyleyemiyordu. Hazreti Hacer'in yalnızlığını hissetmeye çalışıyordu. Hazreti İbrahim orada Hazreti Hacer'i bıraktı ve uzaklaşmaya başladı. Hiçbir şey söyleyemedi. Nitekim Hazreti Hacer, ya İbrahim dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü. Dedi ki, bu Rabbinden gelen bir emir midir? Hazreti İbrahim bir şey söyleyemeden boynunu büktü. Hazreti Hacer validemiz de dedi ki, eğer Rabbinden gelen bir emirse bizi sabredenlerden bulacaksın ya İbrahim dedi. Bizi Allah'a emanet et ve sen Rabbin ne buyurduysa git onu yap. Evet, bu teslimiyet o kadar
kadar güzel bir teslimiyet ki ancak imanla gelir böyle bir teslimiyet. Nedir o imanla gelen teslimiyet? Bakın Bediüzzaman Hazretleri bunun tespitini ne kadar güzel yapıyor. Diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyini iktiza eder. Yani bir insan dünya ve ahiret saadetini istiyorsa veya bir insan dünyada saadet eksikliği yaşıyorsa, mutlu değilse bir önceki aşamaya gitsin baksın. Tevekkül yok demektir. İnsan tam manasıyla Allah'a tevekkül edemiyor, Allah'a vekil tayin edemiyor demektir. Biz hukuktan anlamayız. Hukuktan anlamadığımız için bir avukatı vekalet vererek vekil tayin ederiz. İşte aynı o şekilde bizim gücümüz, kudretimiz hiçbir şeye yetmez. Biz aciziz. Bunu fark edersek, sonsuz acizliğimizi fark edersek, sonsuz kudret sahibi olan Allah'a tevekkül eder, vekaletimizi ona veririz. Geleceği elinde tutan bir tek o var, biz anlamayız. İşte o yüzden vekaletimizi Allah'a vermemiz gerekir. Tevekkül olmazsa iki cihan saadeti olmaz, dünya ve ahiret saadeti olmaz. Tevekkül yoksa bir önceki aşamaya gidip bakalım, acaba teslimiyet var mı? Teslimiyet yoksa bir önceki aşamaya gidip bakalım, acaba tevhid kalbimizde yerleşti mi? Eğer tevhid yerleşmediyse bir önceki aşamaya gidelim. Biz iman ettik mi? Evet, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti daireni iktiza eder diyor. Ve onlar Hacer validemiz ve İsmail ve İbrahim'in öyküsü tamamen bir tevekkülün öyküsüydü. Daha sonra Hacer validemiz Hazreti İbrahim'in bıraktığı erzak ve suyla idare etti ama erzak bir süre sonra bitti, su da tükendi. Güneşin alnında, o sıcacık ortamda, daha bu binaların, bu yapıların hiçbirisi yokken, hiçbir insan dahi yokken Hacer validemiz çölün ortasında kimsesiz, yapayalnız kala kalmıştı. O çaresizliğini düşünün, o yalnızlığını düşünün. Rabbinden başka hiç kimsesi yok. Sonra belki Hazreti İsmail'in başına bir şey gelir diye tedirgin olmaya başlamıştı. Anne yüreği heyecanla, endişeyle ve korkuyla çarpmaya başlamıştı. Bir süre sonra su da bitince Hazreti İsmail ağlamaya başladı. Hazreti İsmail'in ağlaması Hacer validemizin yüreğini paramparça etmişti. Bu çocuğa, bu yavruya susuzluktan ölmeden önce bir an önce su bulmalıyım dedi. Fakat etrafta ağaçsız, yalın kayalıklardan, yalın tepelerden başka hiçbir şey yok. Hacer validemiz bir o tarafa bakıyor, bir bu tarafa bakıyordu. Fakat ne bir kervan geçiyor, ne bir insan geçiyordu. Hiçbir şey yoktu. Düşünün nasıl bir yalnızlık bu. Daha sonra Hacer validemiz telaşa kapılmaya başladı. Çünkü akbaba gibi yırtıcı kuşlar üstlerinde, tepelerinde uçmaya başlamışlardı. Hacer validemiz Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başladı. Hatta bugün bizim bildiğimiz o yeşil ışık diye gördüğümüz o bölüm, bizlerin, erkeklerin koştuğu bölüm ki bütün bayanlar namına Hazreti Hacer koştuğu için bayanlar bugün o bölümde koşmamakta, erkekler koşmaktadır. O yeşil ışık olan bölümde bütün erkekler koşar. Niye koşar? Çünkü Hacer validemiz tam o yeşil ışığın olduğu yerden geçerken o sırada Hazreti İsmail'i göremediği için koşmaya, acele etmeye başlıyordu ki bir an önce yüksekliğe çıksın ve tekrar Hazreti İsmail'i görmeye başlasın. O tepeden bu tepeye sürekli o çukur olan bölümde koşmaya başlıyordu. Onun çaresizliği, onun Allah'a tevekkülü karşısında sebeplere teşebbüs etmesi, Allah'ın rahmetini arayışı bize müthiş bir derstir. Hacer validemiz bu şekilde 7 kere gidip geldi fakat ne su bulabildi ne bir erzak bulabildi. Hazreti İsmail ağlıyor, bir yandan da tepiniyordu. Ayağını yere vurmaya başladı Hazreti İsmail Allah'ın sevkiyle ve Allah'ın rahmeti orada tecelli ediyordu işte. Hazreti İsmail'in ayağını vurduğu yerden bugün bütün Müslümanların şifa bulduğu Zemzem suyu cennetten gelen bir ikram olarak Müslümanlara uzatılıyordu. İşte Zemzem suyu bir anda çağlamaya başlayınca Hacer validemiz Hazreti İsmail sular altında kalmasın diye, Hazreti İsmail'i boğmasın diye Zemzem dur dur dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O eğer Zemzem dur dur demeseydi bugün Mekke'nin ortasında Nil gibi bir nehir çağlıyordu. Hadisi bilmana Efendimiz böyle söylüyor. Ve Hacer validemiz o suya hemen bir derbent yaptı. Hemen o suyu muhafaza altına aldı. Ve o şekilde Hazreti İsmail'i o Zemzem suyuyla susuzluğunu giderdi ve sakinleştirdi. Bu hikaye aslında say hikayesi bize çok müthiş bir mesaj veriyor. Say aslında bir arayıştır. Nasıl ki Hacer validemiz orada Zemzem aradı, biz de rahmet yağmurlarını aramalıyız Allah'tan. Biz de say yaparken aslında fefirru illallah, yani ey Müslümanlar Allah'a firar edin. Dünyanın yüklerinden, dünyanın faniliğinden, dünyanın aldatıcılığından Allah'a kaçın. Allah'a firar edin. Fani olandan, baki olana, dünyevi olandan, beşeri olandan, ilahi olana, uhrevi olana firar edin demektir. Say bir nevi kaçıştır. Bizim nefsimizden, şeytanımızdan, günahlarımızdan Allah'a kaçışımızdır. İşte uzakları yakın eden bu say nasıl ki Hacer validemize Zemzem'i buldurdu, bizlere de, Müslümanlara da inşallah doğru bir kaçışla Allah'a firar edersek bize de inşallah Cennetül Firdevs'te Kevser suyunu bulduracaktır.
tıpkı bir zemzem gibi. Rabbim şifanızı zemzemle, Rabbim şifanızı Kevser'le versin inşallah. Rabbim her birimizi birer İsmail, birer Hacer eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

akşam iftar edeceğimiz başka bir şey yok dediyse de Hazreti Ayşe ısrarla sen ekmeği ona ver dedi. Olayı nakleden cariye diyor ki Hazreti Ayşe'nin isteği üzerine ekmeği o fakire verdim. Akşam olduğunda birisi bize pişmiş bir koyun, bir miktar da ekmek gönderdi. Hazreti Ayşe beni çağırdı ve ye, bu senin vermek istemediğin ekmeğinden daha iyidir dedi. Yoksulları giydirmenin sevabı. İbni Abbas anlatıyor. Yanıma bir fakir geldi ve benden bir şeyler istedi. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder misin dedim. Adam evet dedi. Ramazan orucunu tutar mısın dedim. Evet tutarım dedi. O adama sen benden bir şeyler istedin, isteyene vermek de bizim görevimizdir dedim ve ona bir elbise verdim. Sonra da Allah Resulü'nden duyduğum şu hadisi naklettim. Kim bir Müslümanı giydirirse verdiği elbise insanın üzerinde durduğu sürece Allah onu özel himayesiyle muhafaza eder. Selman-ı Farisi'nin dünya serveti konusundaki nefis muhasebesi. Amir bin Abdullah anlatıyor. Selman-ı Farisi'yi ölümünün yaklaştığı dakikalarda telaşlı ve tedirgin görünce ona ''Seni böyle telaşlandıran ve ağlatan nedir ey Ebu Abdullah? Halbuki senin hayırlı hizmetlerle geçmiş bir mazin var. Allah Resulü ile pek çok savaşlara ve fetihlere katıldın.'' dediler. Selman, ''Ben ne dünyaya bağlı olduğum için ne de öte dünyaya gitmek istemediğim için ağlıyorum. Beni asıl telaşa sevk eden ve ağlatan Resul-i Ekrem'in bize sıkı sıkıya tembih ettiği ve bu konuda bizden söz aldığı şu husustur. O bize demişti ki, size bir yolcunun ihtiyacı kadar azık yeter. Vefat ettikten sonra Selman'ın bıraktığı mal toplanmış ve değerinin 15 dirhem olduğu ortaya çıkmıştır. Ebu Zer-i Gıfari'nin dünya karşısındaki duruşu. Ebu Esma anlatıyor. Ebu Zer'in Rebeze'de kaldığı sırada ziyaretine gitmiştim. Yanında siyahi, üstü başı pejmürde bir kadın vardı. Ebu Zer, siyahi kadına işaret ederek, ''Bakar mısınız, bu kadın bana ne tavsiye ediyor? Bana Irak'a git diyor. Şayet ben Irak'a gidersem, beni dünya nimetlerine meylettirmeye çalışırlar. Biricik dostum olan Allah Resulü bana Sırat Köprüsü üzerinde kaygan ve engebeli bir yol var demişti. İşte o köprüden ağır dünya yükleriyle geçmektense taşıyabileceğimiz kadar ağırlıkta bir yükle geçmek daha kolay olacağından bu halimi devam ettirmem benim için daha hayırlıdır dedi. Abdullah bin Ömer'in dünya nimetlerine karşı tutumu. İbni Ömer'in azatlısı Ubeydullah bin Adi, Irak'tan geldikten sonra İbni Ömer'i ziyarete gitti. Selam verdikten sonra, ''Sana Irak'tan bir hediye getirdim.'' dedi. İbni Ömer, hediyenin ne olduğunu sordu. Ubeydullah bin Adi, ''Cevariş.'' dedi. İbni Ömer, ''Neymiş o cevariş dediğin şey?'' diye sordu. O da, ''Cevariş, hazmı kolaylaştıran bir ilaçtır.'' diye cevap verdi. İbni Ömer, ''Ben 40 senedir doyasıya yemek yemiyorum ki, ne yapayım o ilacı?'' buyurdu. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
10: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, Allah sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Onlar sabahleyin yuvalarından aş çıkarlar. Akşam döndüklerinde karınları toktur.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Atalarımız ağaç yaşken eğilir diye bir atasözünden bahsediyor. Potansiyeline bırakmak lazım diyorsun ama atalarımız da diyor ki ağaç yaşken eğilir.
1: Şimdi atalarımız o kadar doğru söylemiş ki bu kadar güzel olabilir. Ağaç yaşken eğilir. O zaman biz ağaçları yaşken gidip eğiyor muyuz? Herkes gitsin ağaç eğsin mi? Ağaçların eğik olması mı doğrudur? Dik çıkması mı doğru? Ağaçların dik çıkması doğru. Atalarımız gidin bütün ağaçların eğ mi demek istiyorum oraya. Atalarımız şunu söylemiş. Ağaç yaş iken kolay eğiliyor. Dikkat edin. Eğmemek için dikkatli davranın demişler. Yanlış örnek olmayın, çocukları eğersiniz. Doğru rehberlik yapın, dimdik çıkacak çocuğu eğmeyin demişler. Yoksa çocukları eğin demek değildir yani. Eğmek ifadesi dışarıdan bir şeye müdahale edilerek yapılır. Bu daha çok cansızlara yapılır. İşte şu koltuk mesela. Kesilmiştir, biçilmiştir, eğilmiştir, doğranmıştır, getirip buraya konmuştur. Şu koltuğu buraya bırakın, burada kal deyin, aylarca burada kalır. Ama biraz düzeni bozulsa kendisi düşünemez ki ben tekrar eski yerime geçeyim. Şu efendi dediğimiz çocuklar var ya, bağırıp çağırıp aşağıladığımız böyle yerine kuzu kuzu oturan çocuklar var ya. Eğittim, adam ettim dediğimiz çocukların durumu bu olur. Yarın da elinde kalır o. Oğlum onu kaldırsana orada düşünemiyor musun demeye başlarsınız. Canlılık seviyesi artmaya başlarsa siz müdahale ettikçe bozarsınız. Bu yumurtanın içinde kuş var. Çıkarın içinden bakalım nasıl çıkaracaksın? Kır bakayım yumurtanın kabuğunu. Civcivin yumurtadan çıkabilmesi için kabuğunun kırılması şart. Eğer içeriden kırarsa hayatının başlangıcıdır. Dışarıdan kırarsanız hayatının sonu olur. Çünkü yumurtanın programı içeride belli. Yaratıcı programlamış. Senin şekil vermene gerek bırakmamış. Ona bir hedef koymuş. Hedef için bir enerji koymuş. Sen yeter ki zemini oluştur. O zaten hedefe doğru yürüyecektir. Yumurta tavuk olmak için sabırsızlanıyor zaten. İçindeki potansiyel onu diyor. Açığa çıkmak istiyor. Şefkati ver, sıcaklığı ver. Ortaya çıkacaktır bu. Çocuğun duyguları yumurtanın kabuğundan daha hassastır. Zorla adam etmeye kalkıştığınızda adamlığını elinden alırsınız. Ve bana göre bugün muhafazakar ailelerin en büyük dramı da budur. Çocuğumu zorla dindar edeyim derken çocukları dinden ediyorlar. Çünkü zorlamayla olmaz. Sen ortamı oluştur, rehberliğini doğru yap, çocukta istediğin şeyi yaşa, çocukla aranda güven bağı oluştur. O arkanda adım adım zaten gelecektir.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Talha'nın Efendimiz'e olan muhabbeti. Hazreti Enes anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin önünde düşmana ok atıyordu. Allah Resulü de onun arkasında korunmaya çalışıyordu. Ebu Talha iyi bir okçuydu. O okunu attığında Resulullah gözlerini kaldırıyor, okunun düştüğü yere bakıyordu. Ebu Talha da "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sana ok değmesin" diyerek göğsünü Resulullah'ın göğsüne siper ediyor ve "Ya Resulallah, ben güçlü ve dayanıklı bir adamım. Bütün işlerine beni gönder. Bana dilediğin emri ver" diyordu. Hazreti Muaz'ın ağlaması. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman Medine'nin dışına kadar uğurladı. Ben bineğin sırtındaydım, o ise yürüyordu. Bana bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra, "Ey Muaz, bil ki bu senemden sonra beni bir daha göremeyebilirsin. Muhtemelen şu mescidimle kabrime uğrarsın" dedi. Bu sözleri duyunca dosttan, Allah Resulünden ayrılmanın verdiği hüzünle ağlamaya başladım. Resul-i Ekrem, "Ağlama Muaz, ağlama" buyurdu ve sonra yüzünü Medine'ye doğru çevirerek, "İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'tan hakkıyla sakınanlardır" buyurdu. Abdullah bin Ömer'in Peygamberimizin sünnetine uymadaki hassasiyeti. Mücahit anlatıyor. Bir keresinde İbni Ömer'le yolculuk yapıyorduk. Bir yere varınca sağ yahut sol tarafa doğru ayrıldı. "Niçin böyle yaptın?" diye sorduğumuzda, "Resulullah'ın böyle yaptığını gördüğüm için ben de yaptım" dedi. Nafi naklediyor. İbni Ömer Mekke yolunda devesinin yularından tutup çekiyor ve "Belki ayak tabanım Resulullah'ın bindiği devenin tabanının bastığı yerlere denk gelir" diyordu. Yine Nafi der ki, "Dostum, eğer İbni Ömer'in Peygamberimizin sünnetine uymadaki titizliğini görseydin bu adam delidir derdin." Varid bin Ebi Asım anlatıyor. Mina'da İbni Ömer'e rastladım. Kendisine seferinin namazını sordum. "İki rekattır" dedi. Dedim ki, "Ne dersin? Biz şimdi burada Mina'dayız. Ne kervanın gitme korkusu ne de başka bir endişemiz var. Yine ikişer rekat mı kılacağız?" Bu sözüm üzerine İbni Ömer'i bir titreme tuttu ve "Yazık sana. Allah Resulü'nü işittin mi?" dedi. "Evet, işittim ve ona iman ettim" dedim. "Öyleyse Resulullah ikişer rekat olarak kılardı. Şimdi sen ister iki kıl, istersen kılma" dedi. Ebu Munib el-Cüreşi anlatıyor. Bir defasında İbni Ömer'e, "Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır" ayetinin tefsiri soruldu. Ve "Biz şimdi emniyetteyiz. Düşman korkusu yok. Sefer halindeyken yine namazlarımızı kısaltacak mıyız?" denildi. İbni Ömer şöyle cevap verdi. "Allah Resulü'nde sizler için güzel örnek vardır." Müslümanın ikramını kabul etmek hususunda Hazreti Ali ve iki adam arasında geçen bir hadise. Ebu Cafer anlatıyor. Hazreti Ali'nin yanına iki adam geldi. Hazreti Ali onların altına hemen minder attı. Birisi mindere oturdu ancak diğeri mindere değil de yere oturdu. Hazreti Ali yere oturan adama "Kalk ve sen de mindere otur. Zira ikrama karşı ancak merkepler inat eder" dedi. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
3: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
12: Bölüm. Daha sonra etrafındakilere döndü. ''Siz Halid'i komutan olarak kabul ediyor musunuz?'' diye bağırdı. Kimse tereddüt etmedi. ''Evet, kabul ediyoruz.'' diye bağırdılar. Böylece Halid komutan olarak seçildi. Vakit kaybetmeden sancağa sarıldı ve derhal hücuma geçti. Onun ardından ilerleyen Müslümanlar düşmana karşı kale gibi durdular. Bir zaman geldi ki düşman safları bozuldu. Bir defa Müslümanlar sabahtan beri öldürülen kardeşlerinin intikamını almanın tadıyla doydular. Pek çok düşman askeri öldürüldü. O gün muharebe sona erince iki taraf ölüleri ve yaralılarıyla alakadar oldular. Cafer'in vücudunda 90'dan fazla yara bulunduğu görüldü. Diğer komutanların durumları da ondan aşağı değildi. Ardı ardına 3 tane komutanını kaybeden bir ordunun birden canlanıvermesine bir türlü akıl erdiremeyen düşman ordusu sabah olunca ikinci bir şaşkınlığa uğradı. Tanımadıkları bir askeri birlikle karşı karşıya gelmiş bulunuyorlardı. Bunlar dünkü savaştıkları adamlar olamazdı. Birlikler ayrı, komutanlar ayrı, sancaklar ayrıydı. Mutlaka yeni bir askeri birlik imdada gelmiş olmalıydı. Bu düşünce düşman ordusunu oldukça sarsmış bulunuyordu. Halbuki Halid bin Velid orduda bir değişiklik yapmış, sağ tarafın geride bulunanlarını sol tarafın önüne, sol tarafın geride bulunanlarını da sağ tarafın önüne almıştı. Düşmanın bu şaşkınlığından istifade ederek saldıran Müslümanlar o gün canla başla savaştılar. Halid bin Velid mükemmel bir savaşçı ve eşi bulunmaz bir komutan olduğunu her iki tarafa da kabul ettirmişti. Görülmemiş bir cesaretle saatlerce çarpışmış, arslanlar gibi pervasızca hücum etmiş, peş peşe kırılan kılıçları düşmanın suratına fırlatırken yanından bir Müslümanın "Al ey Halid, anam babam sana feda olsun" diyerek uzattığı ikinci, üçüncü, dördüncü kılıçları almış, durmadan, dinlenmeden vurmuş, vurmuştu. Onun indirdiği darbelerle nice düşman askerinin hayat defteri dürülmüştü. O savaşmıyor, sadece ölüm saçıyor. Karşısında durma bahtsızlığına uğrayan adamın ölüm fermanını eline tutuşturuyordu. O gün elinde 9 adet kılıç kırılmış, 10. kılıcın kabzasından yakalamış bulunuyordu. Enli bir Yemen kılıcıydı. Kükremiş bir aslan gibi ilerliyor, ne tarafa yönelse o tarafta bir çözülme oluyordu. Halid, Uhud Savaşı'nın acısını çıkarmıştı. Uhud'da bulunan Müslümanlar, kendilerini darmadağın eden yiğidin kim olduğunu mükemmel bir tecrübe sonunda anlamışlardı. Uhud günü, peygamberinin emrini dinlemeyerek ganimet peşine takılan bir topluluğun tepesinde ölüm rüzgarları estirerek cezalandıran ve zaferin yönünü değiştiren silahşör, bugün de aynı işi yapıyor, 150 bin kişilik ordunun karşısında mertliğin, cesaretin şanlı bir abidesi gibi duruyordu. Onu bu haliyle görüp de tebrik etmemek, takdir etmemek, parmak ısırmamak, "Sen Allah'ın kılıcısın ey Halid" dememek, sadece hakkın çiğnenmesi, sadece hakkın katledilmesi olurdu. Onun bükülmez koluna, Allah yolundaki sebatına hayran olanların selamlarını, hürmet ve muhabbetlerini sen ona ulaştır Allah'ım.

Nihayet savaşa son verildi. İki taraf ölülerini gömmek, yaralılarını tedavi etmek üzere çekildi. Hazreti Halid, 3000 kişinin 150 bin kişi karşısında ne olursa olsun daha fazla bir şey yapamayacağını, günden güne eriyip gideceğini hesapladı. Bu büyük ordu, şayet 3000 kişiyi kuşatır da ortaya atılıverirse, birkaç saat içinde hepsi de eriyip gider, tek fert kurtulamazdı. Göz göre göre bu kadar insanı kırdırmanın kimseye bir faydası olmazdı. Bu ordunun mahvolması halinde Medine'de ikinci bir ordunun meydana getirilmesi de hayli güçtü. Halbuki İslam dini manevi güce muhtaç olduğu kadar düşmana karşı koyacak maddi güce de muhtaçtı.

Medine. Resulullah Efendimiz pek üzüntülü bir halde ayağa kalktı ve minbere çıktılar. Ashabına değil, gözlerinin önünde cereyan eden bir muharebeye bakıyor gibiydiler. Gözlerinden yaşlar akmaktaydı. Arkadaşlarınız düşmanla muharebeye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Sonra Yüce Mevla'ya hitaben, Allah'ım Zeyd'i mağfiret buyur, günahlarını bağışla diyerek niyaz ettiler. Ashabına döndü. Siz de onun için mağfiret talebinde bulunun dediler. İndi ve Zeyd'in cenaze namazını kıldı. Sonra tekrar çıktı. Mescitte bulunanlar merak, heyecan ve üzüntü içinde Resul-i Kibriya Efendimiz'i takip etmekteydiler. Biraz sonra Efendimiz aleyhisselam, şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu dediler. Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını mağfiret buyur dediler. Ashab-ı kiram da Cafer için mağfiret niyazında bulundular. Daha sonra Resulullah Efendimiz Abdullah bin Revaha'nın da şehit olduğunu anlattıktan sonra Halid bin Velid'in sancağı aldığını anlattı. Allah'ım o senin kılıçlarından biridir. Sen ona yardımcı olursun dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdular. Bu mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatmak istiyordu. Daha sonra ashabına her üç komutanın da cennete girmeyi hak ettiklerini müjdeledi. Böylece dolan üzüntüler az çok hafiflemişti. Cafer bin Ebu Talib'in hanımı Esma bin Umeyz o gün çocuklarını yıkayıp temizlemiş, sonra da evde bulunan bir deriyi tabaklamaya başlamıştı. Birden Resulullah Efendimizin sesini duydu. Girmek için izin istiyordu, hemen kapıya vardı. İçeri buyur ey Allah'ın peygamberi dedi. Seyyidül Enbiya Efendimiz içeri girdiler, oturdular. Çocuklar geldiler. Nebi Ekrem Efendimiz onları birer birer kokladı, sevdi, okşadı. Bu arada Esma, ablası Meymune'den dolayı eniştesi olan peygamberimize baktı. Gözleri yaşlıydı. O zaman kalbine ince ve acı bir sızı giriverdi. Ey Allah'ın peygamberi! Anam babam sana feda olsun. Cafer'den ve arkadaşlarından bir haber mi geldi? Dedi. Efendimiz ona döndü. Evet, bugün şehit oldular cevabını verdi. Esma feryat ederek yerinden fırladı. Onun feryadına komşu kadınlar koşuştular. Efendimiz ona, ''Ey Esma, dövünmekten ve uygunsuz sözler sarf etmekten sakın.'' dedi. Ağlama dememişlerdi. Çünkü böyle üzücü bir durum karşısında ağlamamak, İnsan gücünün dışında kalırdı. Üstelik insan tabiatı ağlamayı gerektirirdi. Bu durumda ağlamak, göğüslerde biriken derdi ve elemi bir dereceye kadar azaltırdı. Fakat Peygamber Efendimiz Esma'ya cahiliye adetine kapılarak yakışıksız sözler sarf etmemesini, Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun olmayan sözlerden uzak durmasını ve böylece sabır mertebesinden alınacak ecir ve mükafatı elden çıkarmamasını tavsiye buyurmuşlardı. Daha sonra Resul-i Kibriya Efendimiz oradan ayrıldı ve evine geldi. Cafer ailesine yemek yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü onların yemekle uğraşacak hal ve vakitleri yok dediler. Fahri Kainat Efendimizin bu emri icra edildi.

O gün mescitten çıkan bıyığı henüz terlemiş bir delikanlı, üzüntü deryasına dalmış gibi yürüyordu. Ya gözlerinin akıttığı yaşın farkında değildi ya da silmeye lüzum hissetmiyordu. Yaşlı bir kadın onun yolunu kesti. ''Neden mahzunsun ey Üsame?'' dedi. ''Babam şehit olmuş.'' ''Allah doydum dedinceye kadar rahmet etsin yavrum. Başınız sağ olsun.'' ''Sen sağ ol teyzeciğim. Haberci mi geldi?'' ''Hayır, Peygamber Efendimiz biraz evvel söyledi.'' Üsame ayrıldı. Evine doğru ilerlemeye başladı. Az sonra ihtiyar Ümmü Eymen acı haberi almış ve ev matemhaneye dönmüştü. Bir müddet sonra Fahri Kainat Efendimizin huzuruna bir hanım kız geldi. Henüz bülû çağına ermemiş bulunan bu çocuk, Nebiler Sultanı'nın yüzüne mahzun gözlerle bakmaya başladı. Ağlamamak için dudaklarını zorla kapamaya çalışan bu çocuğun durumu, ''Ben yetim kaldım.'' demesine ihtiyaç bırakmıyordu. Hatemül Enbiya Efendimizin gözleri dolu dolu olmuştu. Zeyd bin Harise'nin kızıydı. ''Nedir bu halin ey Allah'ın peygamberi?'' denildi. Efendimiz bu suali soran Hazreç kabilesi reisine döndü. ''Bu sevgilinin sevgiliye özlemidir.'' buyurdu. Bundan böyle Fahrül Mürselin Efendimiz onların da geçimini üzerine alacak, yetimin kefili olma yolunda diğer müminlere örnek olacaktı. Şehit adedi sadece 3 kişiden ibaret olamazdı. Daha sonra pek çok insanın şehadet şerbetini içmesi pek tabiydi. 3 şehit hakkında alınan haberle yürekleri büyük bir heyecan dalgası sardı. Özellikle orduya katılanların yakınları, içlerine dolan acabalara cevap aradı.

ordunun Medine'ye girmek üzere olduğu haberi geldi. Üç komutanın şehit edilmesinden sonra bir gün daha muharebe edilip dönüldü anlatıldı. Peygamber Efendimiz devesine bindiler ve onları karşılamaya çıktılar. Yanında pek çok insan vardı. Çocuklar koşuyor, gelenleri görmek istiyorlardı. Nebi Ekrem Efendimiz, "Çocukları bineklerinize alın," diye seslendiler. Bu arada Cafer'in oğlu Abdullah'ı da koşanlar arasında gördü. "Cafer'in oğlunu bana verin," buyurdular. Abdullah'ı kucakladılar. Efendimizin önüne oturttular, ilerden ordu göründü. Başlarında peygamberler İmam-ı Efendimizin Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakabını verdiği kolu bükülmez yiğit Halid bin Velid bulunuyordu. Resulullah Efendimizin mübarek sancağı onun elindeydi. Bu sancak en azından üç büyük şehidin kanına bulanmıştı. Birden halk arasında bir kaynaşma oldu. Yerden avuçladığı toprağı gelenlerin yüzlerine saçarak "Kaçaklar, savaş kaçakları sizi!" diye bağıranlar oldu. Nebi Ekrem Efendimiz derhal duruma müdahale ettiler. "Hayır, onlar kaçak değildir. İnşallah tekrar saldıracak olan yiğitlerdir," buyurdular. Halid kaçmazdı, kaçamazdı. Korku ve kaçma duygusuyla tanışmış bir insan değildi. Bir defa ölebilir, fakat bin defa ölebilir. Fakat bir defa kaçmaya gönlünü razı edemezdi. Onda böyle bir tabiat olsaydı, peygamberlerin en büyüğü tarafından Seyfullah lakabı verilir miydi? Bu söz, herkesten çok kendi şahsını hedef alıyordu. Çünkü dönüş emrini veren bizzat kendisiydi. Uzun yıllar sonra ölüm döşeğindeyken bile bu acı sözlerin kalbinde açtığı derin yaranın sızısıyla inleyecek, inleyecekti. Ordu Medine'ye girdi. Çok geçmeden kimlerin döndüğü, kimlerin de Mute sahrasında kaldığı belli oldu. Evlerde feryatlar koptu. Gözyaşları döküldü. Savaşa katılmayanlardan bazıları Halid bin Velid'i suçlamaya kalktı. Fakat orada bulunan bir Mute gazisi derhal söz aldı. "Kimse bilmediği sözü söylemeye çıkmasın. Siz onu muharebe meydanının altını üstüne getirirken görseydiniz, düşmana karşı kükremiş aslan gibi saldırışına şahit olsaydınız, böyle konuşmaya hakkınız olmadığını bilirdiniz. Savaş meydanında 9 tane kılıcı onun elinde kırıldı. Bunun canlı şahitlerinden biri de benim. Ne düşman ordusunda, ne bizim aramızda onun gibisi yoktu." Aradan birkaç gün geçti. Mescide gelmeyen bazı insanların bulunduğu fark edildi. Bir gün müminlerin annesi Ümmü Seleme ziyaretine gelen bir hanımla oturdu, sohbet etti. Hal hatır soruldu ve daha sonra konuşma esnasında. "Kocan Seleme hasta mıdır?" dedi. "Hayır ey müminlerin annesi, hasta değildir. Ben onu mescitte göremiyorum." "Evet, mescide gelmiyor, namazlarını evde kılıyor. Çünkü dışarı çıktığında rahatsız ediliyor. Siz Allah yolunda savaşmaktan kaçtınız diye bağıranlar oluyor. Doğru değil bu yaptıkları. Ben Resulullah Efendimiz'e

Hanımı Ümmü Seleme'den ziyaretçi kadının arz ettiklerini dinledi. Artık bu tatsız durumun önü alınmalıydı. Derhal emir verdi. Medine sokaklarında dolaşan münadi, ''Haberiniz olsun ki Resulullah Efendimiz, Mut'e gazilerine kaçak denilmesini yasak etmişlerdir. Kimse onları rahatsız etmesin.'' diye bağırmaktaydı. Bu ilan, Mut'e gazilerine rahat bir nefes aldırdı. Rahatça mescide gidip gelir oldular.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca 12 kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara bezendiğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde Ay'ın kuzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana geliyor. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor. İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir? Çin Seddi'nin insanoğlunun inşa ettiği ve Ay'dan görülebilen tek yapı olduğu düşüncesi çok yaygındır. Ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey Ay'dan çıplak gözle görülemez. Çıplak gözle kaç galaksi görülebilir? 5 bin, 2 milyon, 10 milyar, hayır, 4 tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca 2 tane görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Dakika Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Doğruluk ve adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Birkleyin Mağaraları. Tarihimizin zenginlikleri arasında olan Birkleyin Mağaraları, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunmaktadır. Antik çağda ölülerin yeraltı dünyasına girdiği kapı olarak bilinen Birkleyin Mağaraları, 900 metre uzunluğundadır. Mağarayı ziyaretinizde kesinlikle büyülenecek ve mağaranın tarihi atmosferinden bir süre kurtulamayacaksınız. Asur kral matbaalarını ve yazıtlarını göreceğiniz mağara aynı zamanda pek fazla bilinmeyen bir noktadır. Fakat Birkleyin Mağaraları bilim insanları arasında oldukça ünlüdür. Diyarbakır sınırları içerisindeki bu mağaraları gezip keşfe çıkabilirsiniz.

Bütün kültürlerde eşler aynı yatağı paylaşır. Sürekli aynı yatakta yatarlar. Bugüne kadar erkeğin yatağı ayrı, kadının yatağı ayrı diye duymadım. Varsa da istisnadır. Bunun altında evrensel bir mesaj var. Mutlaka bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz ince sırlar vardır. En azından her akşam birbirlerine tensel temas kurma, birbirlerine dokunma ve oksitosin hormonunun salgılanması sağlanır. Her akşam yatarken mutlaka sarılarak, birbirine dokunarak yatılması gerekiyor. Ancak danışmanlık sürecinde görüyorum ki eşlerden biri yatağa geç gidebiliyor. Telefona dalmış, bir şeyler izliyor, eşi yatmış, gitmiyor. Eşi uyuduktan sonra yatağına giriyor veya eşi uyumak üzereyken giriyor, uykusunu kaçırıyor. Aralarına bir gerilime sebep oluyor. Yatak onları birleştirmesi gerekirken onların gerilmesine sebep oluyor. Lütfen aynı anda yatağa girelim. Buna hassasiyet göstermeye çalışalım ki bu beraber yatmanın altında yatan o mesajı ıskalamayalım.

Alın, alın canımı, gidin bu elden. Bırakın uyusun benim bebeğim. Vurun kurşunlar beni yürekten. Bırakın, bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim bebeğim. Mahzun gözlerine, dudaklarına dökmeyin, dökmeyin gözyaşı yanaklarına. Çığlıklar düşmüş uykularına. Bırakın uyusun benim bebeğim. Bırakın uyusun benim bebeğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Tövbe Suresi. Hicri 9. yılda Medine'de nazil olmuş olup 129 ayettir.

0: Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar.
1: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ

Bugünden itibaren yeryüzünde 4 ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kâfirleri rüsvâ edecektir.

Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da, Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kâfirleri pek acı bir azapla müjdele.

0: Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler, bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar, antlaşma şartlarına riayet edin. Allah, kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن

O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle. Bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar, İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur.

O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever.

Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size galip gelecek olurlarsa, sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır.

Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar.

Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız.

Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kâfir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki hiç değilse bu durumda inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler.

Ahitlerini ve yeminlerini bozup, peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mümin iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir.

0: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Mü'minlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasip eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müşrikler, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

0: Allah'ın mescitlerine ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler.
1: اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

Siz hacca gelenlere su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı mamur etme işini, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.

Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.

Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır.

Ey iman edenler! Eğer küfrü, imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemliyse, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah, öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.
0: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا

Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur.

Sonra Allah, bu savaşın peşinden, onlardan dilediği kimseleri, küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle cizye verinceye kadar savaşın.

Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.

0: Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: salim ameller yapma hususunda acele ediniz. Çünkü karanlık geceler gibi öyle fitneler gelecek ki, insan mümin olarak sabaha erişecek, kafir olarak akşamlayacak veya mümin olarak akşama çıktığı halde kafir olarak sabahlayacak. Küçük bir dünyalık uğrunda dini satacak.
1: Bir hadis, bir ders.

peyvu gotinin peşiya. Kuçke meye liber deriye xalke dreye. Kuçik goşte kuçik nahve. Kuze ave dreya ave de dişke. Kedîtiye kale bu guhar, pîra ling xirxal, zivistan du bihar. Keçelo navê min li te, kumê min li serê te. Qadiye zaroka xwedaliqandiye. Qadr gule çizane kelbeş dibe kereraş. Qalane mirtiba dide qize axa duxaze. Qali jisere çivika çe nabe. Qubbe sipi gış ziyaretin. Kıtana sipi tev hürmetin. Kurme mezin behelin adari. Kuruşe bu kul helinin jişevi reşre. Jüpeyvu gotinin peşiyam.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Kalple dil. Lokman Hekim yanında yardımcısıyla ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Lokman Hekim yardımcısına, "Kesilen hayvanın en temiz iki azasını kes bana getir." Yardımcısı gidip koyunun kalbi ve dilini kesti, getirdi. Lokman Hekim, "Aferin, bildin." İkinci gün başka bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kıramayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Lokman Hekim yardımcısına, "Hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir." Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hekim, "Aferin, bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri kalbi ve dilidir."

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Deliller Hanı. 1527 yılında Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilen Deliller Hanı, Diyarbakır'ın tarihine tanıklık etmiş görkemli yapılardan biridir. Hüsrev Paşa Hanı olarak da adlandırılan han, Mardin Kapı yakınlarında bulunuyor. İki katlı bir yapıya sahip olan hanın ahır bölümleri genellikle cadde üzerinde bulunmakta. Giriş bölümünün etkileyici havasında içeri girildiğinde şadırvanlı orta avlu ve çevresinde revaklar görülür. Revakların arkasında han odaları sıralanmaktadır.

Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan
sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.